0: Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
1: Anın sesi.

Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Nisa Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Kadınlara mehirlerini bir görev olarak gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri deneyin. Evlenme çağına, buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.

0: miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, İlahi ya Rab. Tevvab olan Mevlamız sensin. Tevbelerimizi ziyadesiyle kabul edeceğini duyurdun, bildirdin. Ve tevbe edenlerini sevdiğini, tevbe yoluyla temizlenen, günahlarından arınmış olan, tertemiz hale gelmiş kullarını da sevdiğini duyurdun. Biz de o sevgiye mazhar olmak için ümit ediyoruz ki nefislerimizi aşarak şeytanların tuzaklarını Kâb bin Malik nasıl kırıp attı ise o şekilde onların tuzaklarını boşa çıkararak işlediğimiz günahlarımızdan tevbe ederek samimi bir pişmanlık duymak suretiyle nasuh üzere büyük bir samimiyetle tevbe ederek ümit ediyoruz ki sana dönenlerden oluruz. Günah işleyen bütün kardeşlerimiz de bu örnekleri görerek ve senin Tevvab ismi şerifinin tecellilerini umarak, aynı zamanda Gaffaru'z-Zunub olduğunu bilerek, Afuvun Gafur olduğuna inanarak, esmanda yer verdiğin bütün bu bizim lehimizde olan güzelliklere nail olma ümidiyle tevbe edici kulların ve onun sevincini yaşayan kullarından olmayı arzu ediyoruz. Lütfen ve keremen bize ikram eyle.
1: Amin.
0: Ebu Lübabe örneğinden hareket ederek, Kâb bin Malik örneğinden hareket ederek, hatta cahiliye anlayışıyla zina günahına bulaştığı için bunun cezasını dünyada çekmek üzere Efendimiz'e gelip de beni temizle ya Resulallah diyen bir hanım sahabiye ve bir erkek sahabi örneklerinden de istifade ederek bizi temizle diyenler niye temizle dediler? Bunun cezasını çekmeye hazırız. Bunun cezasını, had cezasını bu dünyada ölümle sonuçlanacak bu cezaya talibiz. Bu yolla bizi temizle diyerek gelip de pişman olan ve tevbekar olan o kullarından da örnek alarak, ya Rab onların imanı nasıl bir imandı ki böyle bir talepte bulunuyorlardı? Kâb bin Malik'in imanı nasıl bir imandı? Böyle bir taleple Allah'ın Resulü'nden müjdeyi bekliyordu. Bütün bunlardan istifade ederek benzeri hoşnutluğa erebilmek için, günahlardan kurtulmanın sevincini yaşayabilmek için samimi bir kalple tevbekar olmayı hepimize, başta bunu şu anda duyurmaya, duasında bunu ifade etmeye çalışan bu aciz kulun olmak üzere bütün dinleyen kardeşlerime böyle bir tevbeye mazhar olmuş, nail olmuş olmanın sevincini yaşamayı nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 192 ila 227. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh, Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların

0: harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören mutlak güç sahibi çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Araf Suresi 182 ila 200. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz. Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir. Onlar düşünmediler mi ki çok iyi tanıdıkları, kendileriyle iç içe yaşamış olan arkadaşlarında peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Onlar göklerdeki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizama, Allah'ın yarattığı her şeye ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmadılar mı? Peki bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O, Allah ortaya çıkaracaktır. O göklere de yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben, inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince, eşi hafif bir yük yüklenir, gebe kalır ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca, her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız." diye dua ederler. Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de, Allah'ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar. Allah, onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Halbuki onlar, edindikleri ilahlar, ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin için birdir. Sonuç alamazsınız. Allah'ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi hemen onları çağırın da size cevap versinler. Duanıza icabet etsinler. Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Ya da işitecek kulakları mı var? De ki, hadi çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım. Çünkü benim vereyim, kitabı Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder. Allah'tan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler. Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün, halbuki onlar görmezler. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/

Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Yasin Suresi 71 ila 83. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed, artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
3: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, zekat ve sadaka

0: Sadaka kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 110. Ayet.
2: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
0: Ali İmran Suresi 92. Ayet.
3: Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Maide Suresi 101 ila 108. Ayetler.

استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu. Allah ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin denildiğinde onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı? Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler. Eğer sonradan o iki kişinin günaha girdikleri, yalan söyledikleri anlaşılırsa, o zaman bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam onların yerine geçer ve Allah'a yemin ederiz ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler. Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğruya iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi, mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Sen her şeye gücü yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun. Sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimiz

sözümüzü, duamızı, senamızı kabul eyle Allah'ım. Belimizi büken, takatimizi kesen günah yükümüzle geldik. Üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mahcubiyetle geldik. Tutamadığımız sözleri, kırdığımız kalpleri, işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. İnsan Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafir olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler, ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içecektir.

0: gelecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Mülk Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Yine şöyle derler: eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi, onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerine taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinden kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, işte bu, alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım, diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif, okuyan Doğan Temiz. Neml Suresi 83 ila 88. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye, gündüzü de her şeyi gösterici, aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
1: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruçla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 183 ve 184. ayetler.
1: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.
2: Nisa suresi 92. ayet.
6: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan

0: bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bedri Hüseyin. Mü'minun Suresi 75 ila 118. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik, yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azapla kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Halbuki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece onun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de, bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız? De. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? De. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz? De. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Eğer öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır.

0: Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Sura üfürüldüğü zaman işte o gün ne aralarında soysop yakınlığı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi? Der. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada. Artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan, ey Rabbimiz, biz inandık. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup var idi. Sizse onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der. Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kureyş Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-20. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamlayacak."

0: tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına şöyle dediler, ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse, o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz, dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman, biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken, onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde, müjde, işte bir oğlan, dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ticaret kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Fatır Suresi 29. Ayet.
6: Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.
3: Bakara Suresi 275. Ayet.
7: Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.

0: Ankara'nın sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Mani' Celle Celalu, Celle Celalu. Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. Sen El-Mani'sin, men eden, engelleyensin. Kötü şeylere engel olan, gerçekleşmesine müsaade etmeyensin. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Kullarının üzerinde tam bir tasarrufa sahipsin. Her şeyden haberdar olan ve sebepler yaratarak musibetleri önleyensin. Kulların ne dilerse dilesin, yalnız senin dediğin olur. Senin vermediklerinde dahi birçok hikmet vardır. Sen kendisinden bir şey istenenlerin en zengini, en merhametlisi ve en cömertisin. Ey Allah'ım! Senin verdiklerine mani olacak, mani olduklarını da verecek kimse yoktur. Senin lütfettiğin şeye hiçbir şey engel olamaz. Bizlere senden gelecek her şeye razı olma gücü ver.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 30. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Naziat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi, fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezası ile cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin? Belki de o aranacak. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.

şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi, iman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçüyorlar.

derler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır. Şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İliyyun'dadır. İliyyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi için de sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu, İnkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Buruç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminleri ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi
ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı.

Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. A'la Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okuyacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardı ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.

olmaktadır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder,

Kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun. Eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan
Allah tarafından

Allah'tan gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün, onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kariye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Tekasür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz. Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun ki onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde
Ateş

0: onların üzerine kapatılacaktır. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, suyu kesik olanın ta kendisidir. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdiği ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hatmi Şerif Duası. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan Ulu Allah'ımız!

bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine bizi bağışla. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle. Ey Rahim olan Allah'ımız! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ımız! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an-ı Kerim'le bize lütfet. Bizi şereflendir. Kur'an-ı Kerim elbisesini bize giydir. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi cennetine koy. Onun hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman olan Allah'ımız! Ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Ya Rabbi! Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve kereminle tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Ey lütuf ve ihsan sahibi Allah'ım! Kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et, yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt, anne babamıza merhamet et ve bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah et, düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Yüce Kur'an hürmetine ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ettik. Sen ulaştır. Okuduğumuz bu Kur'an'ı gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin de ruhlarına hediye ettik. Sen ulaştır Allah'ım. Okumuş olduğumuz hatmi şeriften elde edilen sevabı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve onun yolundan giden tüm alimlerin ruhlarına ulaştır. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz hatmi şerefin sevabını hayatta olan veya vefat etmiş olan ana babamızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ya İlahi! Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf eyle. Canlarını istiklal ve istikbalimiz için

0: iddia eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine ulaştır. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırma ya Rabbi. Ey ihtiyaçları gideren, ey dualara icabet eden Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Atm-ı Şerif'i kendi katında kabul eyle ve dualarımızı kabul et. Amin.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Enfal Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız. Tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler!

0: edenler, inkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
15: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
16: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
17: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
18: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
19: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
5: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
2: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
10: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

قد خلت من قبله الرسل

0: يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler.

0: boyun eğmedi der. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru
1: Kur'an
0: söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şems Suresi.

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.

فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذب

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun.

0: Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklerle gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bahseder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahzab suresi 31. ayet.
3: Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel işler yaparsa ona hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık.
1: Ahzab suresi 40. ayet.
4: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Fetih suresi 9. ayet.
5: Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik.
1: Fetih suresi 12. ayet.
6: Ey münafıklar! Siz aslında peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Saffat Suresi 114 ila 138. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. Biz onlara hükümlerimizi açıklayan kitabı, Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer at bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onlar mümin kullarımızdandılar. Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi. Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'a bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz? Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir at bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi. Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın, kafir olan eşi dışında bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini yok ettik. Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. Ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim Suresi 40 ve 41. Ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Fussilet Suresi 26 ila 36.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle, Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Ateşe giren inkarcılar şöyle derler: Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikte kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Taha Suresi 1-14. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum," demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 26. Bölüm. Dönmem Yolumdan.
2: "Söyleyin ey Kureyş!

0: Siler, ne konuşmak istersiniz benimle?
1: Bak Ebu Talip, bildiğin gibi seni sever sayarız.
2: Sen benim abimsin, aynı kandanız. Muhammed de benim kanım. Ölen kardeşim Abdullah'ın oğlu.
3: Ama bil ki Ebu Talip, tüm Mekke, tüm Kureyş, hepimiz size çok kızgınız. Yeğenin Muhammed karşımıza yepyeni adetler çıkartıyor.
4: Dinle Ebu Talip, bu Muhammed konusu ciddiye bindi artık.
1: Kendisini Allah'ın yolladığını söylüyor.
4: Atalarımızın dinini, tanrılarını bırakıp Muhammed'in dinine mi girelim?
2: O zaman atamız Kusay'ın, Haşim'in kemikleri sızlamaz mı?
4: Muhammed tek tanrıya tapacaksa tapsın. Hira mağarasında istediği gibi dua etsin. Ama o öyle yapmıyor. Herkesi yoldan çıkartıyor.
1: Köleyle efendiyi, zenginle fakiri bir yere koyuyor. Tüm kabileler onun yüzünden zayıf düşecek. Bu olmaz. Kabul edemeyiz bunu.
3: Biz buraya senden yardım istemeye geldik Ebu Talip. Sen Haşim oğullarının liderisin. Kureyş'in önde gelenlerindensin.
4: Bizim için değerlisin sen Ebu Talip. Biz sana karşı öfke duymak, kin gütmek istemiyoruz.
1: Ama işler kontrolden çıkarsa o zaman ne olur bir düşün.
4: Sen bizi dinlersin Ebu Talip. Git ve bizden duyduklarını beyninde tartıp Muhammed'le konuş. Belki onu doğru yola getirirsin. O nasıl bizim insanlarımıza atalarımızın dinini bırakın der. Bu hakkı kendinde nasıl görür?
1: Sadece zayıfları değil, Kureyş'in en güçlülerini bile yoldan çıkardı. Ebu Bekir bile ona yandaş oldu. Muhammed bizi düşman etmesin, yoksa o kaybeder.
0: Muhammed benim yeğenim, ama onu oğlum gibi yetiştirdim. Hepiniz bilirsiniz, o iyi niyetli, sözünün eri biridir. Muhammed'le uğraşmayın.
1: Hayır Ebu Talip, Muhammed'le uğraşacağız. Ona uyup kendi tanrılarımızdan vazgeçip onun tanrılarına tapmayacağız.
4: Bak Ebu Talip, Muhammed bunu gizli saklı yürütse kimse kızmazdı. Ama o bu yolu seçmedi. Herkese duyuruyor, ulu orta vaazlar veriyor, tanrılarımıza ulu orta hakaret ediyor.
0: Anlıyorum sizi. Siz Kureyşliler için onunla konuşurum. Umarım aramızdaki derin aile bağı zarar görmez.
1: Onunla konuş ve onu vazgeçir Ebu Talip. Onu vazgeçir peygamberlik iddiasından. Bizden olan biriyle savaşmak istemeyiz.
3: Ona de ki Ebu Talip, bizden ne isterse ona veririz. Para, servet, makam, mevki, cariye, mal, mülk, yeter ki dönsün yolundan. Peygamberlik iddiasından vazgeçsin.

0: Yeğenim, evladım, kardeşimin emaneti. İnsanlar benimle konuşmaya geldi. Yaptığın çağrıyla ilgili hesap sordular. Lütfen bizleri tehlikeye atma. Sırtıma büyük bir yük yükleme. Sana ne istersen verecekler. Büyük bir servet, para, mülk, şan, şöhret. Yeter ki peygamberlik iddiandan vazgeç. Yoksa seninle savaşacaklar. Büyük acılar çekilecek. Belki de seni öldürecekler Muhammed. Ne olur acını bana yaşatma.
1: Konuştun mu yeğeninle Ebu Talip?
2: Ne der Muhammed teklifimize?
3: Vazgeçecek mi peygamberlik iddiasından?
0: Konuştum. Ve yeğenim bana dedi ki, bu din Allah'ın razı olduğu dindir. Beni de insanlara doğru yolu göstermek için peygamber olarak görevlendiren odur.
1: Peki o kadar servete, verdiğimiz makam mevkiye ne dedi?
4: Ne diyecek? Elbette kabul etmiştir.
3: Paranın ve gücün açamayacağı kapı yoktur.
0: Muhammed'i siz diğer tanıdığınız insanlarla karıştırmayın.
1: Ne dedi yeğenin Ebu Talip? Ne dedi?
0: Bırakın verdikleri tüm serveti. Bir elime güneşi, diğer elime ayı verseler

0: yine de yolumdan vazgeçmem diyor. Ve sizi de dinine çağırıyor. Müslüman olmaya, inanmaya çağırıyor.
1: Şunu herkes bilsin ki Muhammed benim en büyük düşmanımdır. Ya o ya ben öleceğim.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Duha, İnşirah ve Tin.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kıyamet Suresi 1-40.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk

0: Ediliş Rabbi nedir? O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 154. Ayet.
5: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.
3: Maide Suresi 17. Ayet.
6: Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki, şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
3: Hadid Suresi 26. Ayet.
7: Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.
3: Mü'minun Suresi 50. Ayet.
8: Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsolu yüksek bir yere yerleştirdik.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.

0: Ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Nisa suresi 1 ila 10.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde onlar hakkında endişe duyacak olanların başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Eyr bin Avvam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp dağa gitmesi, sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Geleneksel zamanlarda Müslümanlar çalışma hayatına günün en bereketli zaman dilimi olan sabah namazıyla başlarlardı. İnanan insan sabah aydınlanırken kendisini hayırla rızıklandırması, dua ve niyazlarıyla Allah'a iltica ederdi. İbadet aşkıyla güne erkenden başlayan

0: mümin aynı şekle helalinden kazanmaya, maişetini alın teriyle temin etmeye koyulurdu. Allah Resulü'nün insanın yediği şeylerin en güzeli kendi kazancından olandır ve kişinin çocuğu onun kazancındandır hadisini aklından çıkarmazdı. Rahmet peygamberinin "Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl" duasını mazhar olmaya gayret ederdi. Müminlere yaraşan hareket, emek sarf etmek, alın teri dökmek ve üretmektir. Yüce Mevla, erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz ayetiyle çaba gösterenleri dünyada ve ahirette ödüllendireceğini beyan etmektedir. Ayrıca imkanlarını seferber ederek işin en iyisini yapmaya çalışmak, elde edilen başarıyla yetinmeyerek daha iyisi için yeniden kolları sıvamak da müminlere yakışan bir hayat tarzıdır. Bu noktada hırs ve tamahkarlığın karşıtı olan kanaatkarlık ayrı, helal kazanç için gücü nispetinde çalışma, kazanma ve bunları Allah yolunda harcama ayrıdır. Kendi rızkımı temin ettim, bu kadarı bana yeter, aşırıya gitmemek gerekir şeklindeki bir yaklaşım, sürekli çalışmayı ilke edinmeleri gereken ve iki güne eşit olan aldanmıştır anlayışına sahip olmaları beklenen inanan insanlar da olmamalıdır. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma şeklindeki ilahi buyruk, hem ahireti hem de dünya geçimini birlikte ele almayı, denge içinde yürütmeyi gerektirmektedir. Bu anlamda ümmetine yol gösteren Hazreti Peygamber, Allah rızası gözetilerek yapılan bütün emeklerin değerli olduğunu anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı arasında geçen şu diyalog, Efendimizin çalışmayı nasıl değerlendirdiği konusunda bizlere bilgi vermektedir. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabı ile otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa, işte o zaman o şeytanın yolundadır" buyurur. Böylece sevgili Peygamberimiz, çevresine ve kendisine yardımcı olma amacını taşıyan bütün çabaların Allah rızasına uygun olduğunu belirterek, müminleri bu anlamda her türlü meşru çalışmaya teşvik etmiştir.
1: Hadislerle öğrenmek için

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Furkan Suresi 21 ila 34.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki, buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Azim olan Allah,

0: doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmud el-Şahhat Emmer. Âl-i İmran Suresi 190 ila 195. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
0: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adamlarına

0: Adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Fetih Suresi 29. Ayet.
2: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih ameller işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
0: Enbiya Suresi 107 ila 112. Ayetler.
3: Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayırım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır dedi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür ve elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve

0: kabul olmayan duadan sana sığınırım, sana sığınırım.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 107 ila 110. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım.

Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı, Peygamberimin sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kasas Suresi 76 ila 83. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara haskılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
3: Temiz olmalı. İnsanın bir bedeni, bir de ruhu vardır. Bedeni maddi kirlerden, ruhu manevi kusurlardan arındırmalıdır. Temizlik bedeni, iman ruhu arındırır. Bir kimse kelime-i şehadet getirip Müslüman olunca, ruhunu şirk ve küfür gibi manevi kirlerden arındırmış, abdest veya boy abdesti alınca da vücudunu maddi kirlerden temizlenmiş olur. Abdest ve boy abdesti. Beden temizliği ile ruh temizliği arasında sıkı bir bağ vardır. Onun için Peygamber Efendimiz, temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Allah Teala da Peygamber Efendimiz'e gönderdiği ilk ayetlerden birinde elbiseni temiz tut diye emretmiştir. Bir kimsenin Müslüman olduğunu gösteren en belirgin ibadet namaz, namazın anahtarı da abdesttir. Abdest, bedenin dış dünya ile temas halinde olan önemli organlarının temizlenmesini sağlar. Boy abdesti, insanın hem maddi hem de manevi temizliğini sağlar. Temizlik olmadan, yani abdest veya boy abdesti almadan kılınan namazın hiçbir değeri yoktur. Allah-u Teala namaz kılınacağı zaman yüzü, elleri, dirseklere kadar kolları, bileklere kadar ayakları yıkamayı ve başı mesletmeyi, yani abdest almayı emretmiştir. Erkek ve kadınlara cinsel ilişkiden sonra, hanımlara adet bitiminden ve lohusalık döneminden sonra boy abdesti almayı farz kılmıştır. Yüce Rabbimiz çok temizlenenleri sevdiğini belirtmiştir. Abdestin önemi. Dinimize göre temizliğin, maddi kirlerden arınmanın simgesi abdesttir. Bazı organların günde 5 defa veya birkaç defa yıkanmasıyla, bütün bedenin haftada en az bir defa yıkanmasıyla insan maddi kirlerden temizlenir. Abdestin manevi kirlerden arındırma özelliği de vardır. Peygamber Efendimizin belirttiğine göre abdest alırken el, kol, ağız ve burun temizlenince bu organlarla yapılan günahlar vücuttan atılır. Yüz yıkanınca gözlerle işlenen günahlar bağışlanır. Baş meshedilip ayaklar temizlenince bu organlarla işlenen günahlar vücuttan dökülüp gider. Abdest vücutta gözle görülmeyen manevi izler bırakır. Kıyamet gününde bu manevi izler hemen fark edilecektir. Orada müminler yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak kimseler diye çağrılacaktır. Onun için yüzünün nurunu, el ve ayaklarının beyazlığını daha fazla artırmak isteyenler bunu elinden geldiğince yapmalıdır. Boy abdestinin önemi. Ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın haftada bir defa yıkanması zorunludur. Resul-i Ekrem haftada sadece bir defa yıkanmak durumunda olan ergenlerin bunu cuma gününe denk getirmesini tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber'den sonraki dönemlerde de cuma günü yıkanmadan camiye gelenler Hazreti Ömer gibi halifeler tarafından uyarılmış ve onlara Resul-i Ekrem'in bu konudaki titizliği hatırlatılmıştır. Hazreti Bilal'in ayakkabılarının tıkırtısı. İbadetlerin en değerlisi namaz, namazın vazgeçilmez şartı da abdesttir. Duruma göre abdest almak ne kadar zahmetli de olsa, mümin bu sıkıntıları göğüsleyerek abdestini alır. Çünkü abdest onun için manevi zenginliktir. Bir gün Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ben cennette senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum." buyurdu ve hangi ibadeti sebebiyle bu dereceye yükseldiğini öğrenmek için de en fazla sevap beklediğin ibadet hangisidir diye sordu. Her zaman abdesti bulunmaya özen gösteren Bilal-i Habeşi, abdest aldığı zaman o abdeste mutlaka bir miktar namaz kıldığını söylemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz kendisinin öğrettiği gibi güzelce abdest alan ve gönlünden bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılan kimsenin bütün günahlarının bağışlanacağını müjdeledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez.

0: edilemez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Şura Suresi 44 ila 48. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin "Dünyaya dönmek için bir yol var mı?" dediklerini görürsün. Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır, ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa, o zaman da insan pek nankördür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır.
3: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Bakara Suresi 203. Ayet.
8: Sayılı günlerde

0: Ahanın telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.
1: Maide Suresi 97. Ayet.
2: Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.
1: Tevbe Suresi 19. Ayet.
3: Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez.
1: Bakara Suresi 158. Ayet.
4: Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Maide Suresi 87 ila 93.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
0: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Enam Suresi 145 ila 150. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbimiz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin iddialarınızı ispat edecek bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, en üstün delil yalnızca Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, hadi Allah şunu haram kıldı diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başka şeylere denk tutuyorlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü.

insanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe Hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sait Sezer. İnfitar

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları. Hazreti Rukiye radıyallahu anha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı. 602 yılında Mekke'de doğdu. Resul-i Ekrem'in Hazreti Hatice'den dünyaya gelen çocuklarının üçüncüsüdür. Rukiye, annesi Hazreti Hatice ve kız kardeşleriyle birlikte Müslüman oldu. İslamiyet'ten önce kendisi Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile kardeşi Ümmü Gülsüm de Utbe'nin kardeşi Uteybe ile nikahlandı. Ancak Resul-i Ekrem'in İslam'ı tebliğ etmeye başlamasıyla birlikte kendisine en fazla karşı çıkanlardan biri Ebu Leheb oldu. Henüz Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ün düğünleri yapılmadan önce Tebbet suresi nazil oldu. Bunun üzerine Ebu Leheb ve karısının emriyle oğulları Hazreti Peygamber'in kızlarını boşadılar. Aslında Hazreti Peygamber ve kızlarının da istekleri bu yöndeydi. Hazreti Rukiye daha sonra Hazreti Osman'la evlendi. Kısa süre sonra Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları baskı ve işkenceler dayanılmaz hale geldi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Habeşistan'a hicret eden ilk kafile arasında Hazreti Rukiye ve kocası Hazreti Osman da vardı.

0: Hazreti Rukiye ve Hazreti Osman Habeşistan'da bir yıl kaldıktan sonra Mekke'ye döndüler. Daha sonra Medine'ye hicret ettiler. Hazreti Rukiye, Hazreti Peygamber'in Bedir gazvesine hazırlandığı günlerde kızamık hastalığına yakalandı. Hastalığı artınca Resul-i Ekrem Hazreti Osman'a eşinin yanında kalmasını söyledi. Hazreti Osman da bu yüzden Bedir gazvesine katılamadı. Hazreti Rukiye Ramazan ayının son 10 günü içinde 22 yaşında vefat etti. Hazreti Rukiye'nin cenazesini Hazreti Peygamber'in dadısı Ümmü Eymen yıkadı, cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Zeyd bin Harise, Müslümanların Bedir gazvesinden zaferle çıktıklarını müjdelemek için Medine'ye geldiği sırada Hazreti Rukiye Baki mezarlığına defnediliyordu. Bu yüzden Hazreti Peygamber kızının cenazesinde bulunamadı. Hazreti Peygamber zaman zaman kızı Hazreti Fatıma ile beraber Rukiye'nin mezarını ziyaret ederdi. Bir defasında Hazreti Fatıma'nın ablasının kabri başında ağlaması üzerine onun gözyaşlarını silmiştir. Hazreti Osman'la Hazreti Rukiye'nin Medine'ye hicretten önce dünyaya gelen ve Abdullah adı verilen oğulları çocukken yüzünü bir horozun gagalaması sonucu vefat etmiş ve cenaze namazını Hazreti Peygamber kıldırmıştır. Hazreti Osman, Hazreti Rukiye'nin vefatından sonra Hazreti Peygamber'in diğer kızı Hazreti Ümmü Gülsüm'le evlenmiş. Bu sebeple Zinnureyn, iki nur sahibi lakabını almıştır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi, peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Nisa suresi 113 ila 121.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyler öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kim kendine hidayet, doğru yol, besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar Allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki aslında azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah o şeytana lanet etti ve o da "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım," dedi. "Onları mutlaka saptıracağım. Mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür. Şeytan onlara birçok vaatte bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor. İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin Halik sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 95. ayet.
3: Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki ondan nasıl çevriliyor?

0: En'am suresi 101 ve 102. ayetler.
1: O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir.
0: Araf suresi 54. ayet.
2: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 133 ila 139. ayetler ve Buruç Suresi 12 ila 22. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. Kitab-ı Kerim'inde buyuruyorsun. Ud'uni estecib lekum. Ud'uni estecib. Benden dua ile talepte bulunun. Ben de size karşılık vereyim. Biz inanıyoruz ki samimi bir kalple yapılan dualar sana ulaşır ve sen de bu duaların karşılığını mutlaka verirsin. Ya Rab, en çok muhtaç olduğumuz şey, şeytanın ve şeytanlaşmış düzenlerin oyununa gelerek sana karşı kulluk vecibelerimizde yaptığımız eksikler ya da yapmadığımız görevler, yaptığımız hatalar, yasakladığın şeyleri çiğnemek suretiyle yaptığımız yanlışlar. Bizi en çok bunlar rahatsız ediyor ya Rab. Biz ki sana iman ediyoruz. İndirdiğin kitabın hak kitap olduğuna inanıyoruz. Gönderdiğin peygamberin Muhammed Mustafa'nın rahmeten lil alemin olduğuna inanıyoruz. En doğruya davet edici peygamber olduğuna inanıyoruz. Ama ya Rab, bununla birlikte nefis sahibiyiz. Nefislerimiz şeytanla işbirliği yaptığı zaman bizim aleyhimizde işler yaptırabiliyor ve biz bazen aldanabiliyoruz. İnne nefse le emmâretun bissû, ki sen böyle buyurdun Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden de bize duyurdun, hatırlattın. Nefis kötülükleri emreder. Onu dizginlemek lazım, onu terbiye etmek lazım. Bunun yolunda senin indirdiğin Kitab-ı Kerim'indeki ölçülerdir. İbadet ölçülerimizdir. Namaz kötülükten uzaklaştırır. Oruç kötülükten uzaklaştırır. Hac kötülükten uzaklaştırır. Zekat kötülükten uzaklaştırır. Ve ilahi zikir, seni zikretmek kötülük

0: kötülüklerden uzaklaşmamızı sağlar. Tevbe etmek, tevbeyle sana dönmek kötülüklerden uzaklaşmamızın temel anahtarıdır. Yaptığımız günahların farkına vararak onları artık yük olmaktan çıkarıp sırtımızdan onları dökmek bizim en büyük arzumuzdur. Onun için de senden af talebinde bulunmak en geçerli yoldur. Sen böyle diyorsun, Habibim böyle müjdeliyor. Ya Rab, bu anlayışla sana yöneldik, senden istiyoruz. Nasuh üzre tevbe eden kullarına dahil eyle ya Rab. İşlediğimiz hataların, kusurların, günahların affını senden talep ediyoruz. Bizi mağfurin zümresine ilhak eyle ya Rab. İlahi, amin diyen bütün kulların senden ne bekliyor? Hayır namına, şimdiye kadar neler beklemiş, neler istemişse benzer hayırları istiyoruz. Bize ikram eyle. Başta Peygamberimiz Efendimiz olmak üzere bütün peygamber varisi alimler, zikir ehli, sohbet ehli, salih kullar senden hangi hayırları istemişse istiyoruz. Bize de ikram eyle. Bize de ikram eyle. Hangi şerlerden sana sığınmışlarsa biz de sığınıyoruz. Bizi de muhafaza eyle. Çocuklarımızı indirdiğin kitab-ı kerime göre terbiye etmeyi, Resul-i Ekrem Efendimizin ahlakına göre ahlaklandırmayı cümlemize nasip eyle. Nesillerimize, gençlerimize kurulan ve onları İslam'dan koparmak isteyen tuzaklara karşı yavrularımızı, nesillerimizi sen muhafaza eyle. Bunun için de onları namaz ehli olanlardan eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın bu ustaki duasıyla istiyoruz. Rabbi c'anni mukime salati ve min dürriyeti. Rabbim beni namazın hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Soyumdan gelenleri de namaz kılanlardan eyle. Hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Duasını biz de tekrarlıyoruz. Bize de ikram eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Ra'd Suresi 19 ila 26. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilmeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girer ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Hud Suresi 93-95. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kavmim, var gücünüzle yapacağınız ne varsa yapın. Ben de görevimi yapmaya devam edeceğim. Perişan edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu ileride anlayacaksınız. Bekleyiniz. Ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Ne zamanki emrimiz geldi, Şuayb ve beraberindeki müminler tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtuldular. Ve o zalimleri korkunç bir gürültü yakaladı da oldukları yerde çöküp kaldılar. Sanki orada hiç güzel gün görmemişlerdi. Dikkat edin, Semud kavmi nasıl helak olup gittiyse Medyen de öyle yok olup gitti. Allah onlara verdiği mühleti uzattı. Onlar taşkınlıkta ısrarlarını sürdürünce ceza onları kuşatmış. Sanki orada ocak tütmemiş gibi oldu. Başka bir anlatımla, zalimlerin yurtlarında hareket eden kimse yoktu sanki. Allah şöyle buyurmuştur: ey basiret sahipleri, ibret alınız. Hud Suresi 96-97. Ayetler. Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucizeyle Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Onlar Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi. Hazreti Musa'nın kıssası, onun durumunun yüceliği, işinin büyüklüğü, Allah katındaki değerinin üstünlüğü ve getirmiş olduğu ayetlerin ve mucizelerin mertebesi sebebiyle tekrarlanmıştır. Hazreti Musa'nın getirdiği ayet, açık mucize ve güçlü deliller Allah katında kıymetliydi. Denilir ki, Hazreti Musa'nın yendiği en zorlu düşman bizzat kendi nefsiydi. Buna Allah şöyle dikkat çekmiştir. Hazreti Musa, Allah'ım seni nasıl bulurum demiş, Allah ise ona şöyle karşılık vermiştir: benden dolayı kalpleri kırık olanların yanında beni ara. Allah, Hazreti Musa'nın dikkatini nefsini küçümsemesi gerektiğine çekmiş. Allah'tan dolayı kalbinin kırık olması gerektiğini söylemiştir. Hazreti Musa, nefsine ait bir değer görmekten korununca kıymeti artmıştır. Allah'ın ona tahsis etmiş olduğu sultansa, kendisini görenlerin kalplerine hakim olmuştu. Ayette şöyle denilir: sana benim tarafımdan bir sevgi ulaştıracağım. Bu itibarla onu gören herkes kendisini sevmişti. Sonra Allah uğrunda herhangi bir zafiyet Hazreti Musa'ya gelmemiştir. Mesela henüz bebekken, bir hikayede geçtiği üzere, Firavun'un yüzüne tokat atmış, canını almak istediğinde ise Azrail'in yüzüne tokat atmıştı. Bir rivayette böyle geçer. Sonra ilahi hitabı dinlemesinin ardından geriye döndüğünde, tartışma esnasında kardeşinin sakalından ve saçından tutarak onu sürüklemiş, Allah'ı görme isteğini cesaretle dile getirmişti. Kendisiyle aynı inancı taşıyan birinin yardım talebi üzerine Kıpti'yi öldürmüştü. Bir de Allah, kavminin dalalete düşerek buzağa taptığını Hazreti Musa'ya bildirince ona şöyle demiştir: bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Bütün bu durumlarda Allah, kendisine vermiş olduğu sultanlık ve kuvvet sebebiyle onu bağışlamıştır. Hud Suresi 98. Ayet. Firavun, kıyamet günü kavminin önüne düşecek ve onları ateşe düşürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir. Onlar Firavun'a uymaktan memnundu. Bu sebeple cezayı hak etmişlerdi. Halbuki hatalarını fark etmemiş, iyi bir iş yaptıklarını zannetmişlerdi. Allah onları ateşe sevk edeceği zaman, Firavun da onların önderi olacaktır. İşte o vakit, yakarış ve ağlamalarının fayda vermeyeceği anda, onlara gelen hüsranı öğreneceklerdir. Artık onların azabı ve sıkıntıları kesilmeyecek, hüsran ve bedbahtlık kendilerine hakim olacaktır. Mabudunu inkar eden ve haddi aşmada aşırı gidenin cezası budur. Hud Suresi 99. Ayet. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamette lanete uğradılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. Onlar
dünya hayatında imandan uzak kaldıkları gibi, ahirette de cennet ve mağfiretten mahrum olacaklardır. Dünya hayatında onlar için olan haktan ayrılık, gerçekte ahiretteki yanmadan daha çetin bir azaptır. Allah'ın lanetle sınadığı kimsenin özelliği budur. Hud Suresi 100. Ayet. İşte bu helak olmuş memleketlerin önemli haberlerindendir. Sana onu kısa olarak anlatıyoruz. Onlardan yerinde duranlar da vardır. Biçilmiş ekin gibi olan da, yok olup giden de vardır. Hazreti Peygamber'e hikayeleri anlatılan peygamberler arasında ondan daha saygın birisi olmadığı gibi, kendisine söylenen ümmetler arasında da onun ümmetinden daha üstünü yoktu. Hazreti Peygamber diğer peygamberlerden üstün olduğu gibi, ümmeti de öteki ümmetlerden üstündü. Allah şöyle buyurur: "Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz." Hud Suresi 101. Ayet. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmetti. Rabbinin emri geldiğinde Allah'ı bırakıp taptıkları ilahlar onlara hiçbir fayda sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı.

0: olmadı. Allah'ın nitelikleri arasında zulmün bulunması mümkün değildir. Binaenaleyh, Allah'ın kendi mülkündeki tasarrufu ilah olması itibarıyla dilediği şekildedir. O irade ve meşiyetinin gereğine göre hüküm verir. Kimsenin onun üzerinde hakkı yoktur. Bu durumda onun nitelikleri arasında zulüm nasıl bulunabilir ki? Bir görüşe göre bu hitap bir mahlukla başka birisinin arasında olsaydı mazerete benzerdi. Fakat Allah'ın sıfatı içerisinde mazeret beyan etmenin bulunması da mümkün değildir. Çünkü yaratıklar onun yaratığıdır. Mülk onun mülkü, hüküm onun hükmüdür. Hud suresi 102. ayet. İşte Rabbin haksızlık eden memleketlerin halkını yakaladığında onun yakalayışı böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Allah mühlet verir fakat ihmal etmez. Hüküm verir fakat acele etmez. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Bir görüşe göre nefislere tevfik nasip edildiğinde onların hüsrana düşmesi mümkün değildir. Kalpler tahkike ulaştığında onların mahrum olmasına imkan yoktur. Allah şöyle buyurur: Rabbinin yakalaması pek şiddetlidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Aktaş. Zümer Suresi 22 ila 31. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözünün güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, o gün azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere kazandıklarınızı tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Allah birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir köle adam ile yalnızca bir kişiye ait olan bir köle adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Ey Muhammed, şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 22'de Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kainatın yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hadid Suresi 4. Ayet.
3: O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

0: Hicr suresi 85. ayet.
1: Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et.
0: Talak suresi 12. ayet.
2: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Sura üflendiği zaman, işte o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah, ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek, hiç şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada. Artık benimle konuşmayın der. Kullarımdan, ey Rabbimiz, biz inandık. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyen bir grup var idi. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az süre kaldık. Hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der: çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. Kim hakkında hiçbir delil olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. De ki, Rabbim,

0: bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Bakara Suresi 204 ila 207.

0: İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'a şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Saffat Suresi 50 ila 74. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der, Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari

105.2 Vav Radyo Kur'an'ın Sesi. Ayetlerle Aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Hazreti İbrahim, oğlu İsmail ile birlikte Allah'ın rızasını kazanmak için Kabe'yi inşa ederken Rabbine şu şekilde iltica eder: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Ardından duasına, Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle diye devam eder. Onun rızasını kazanmanın en değerli hazine olduğunu bilen Hazreti İbrahim'in duasında hayata ve ahirete dair öğreneceğimiz sayısız hikmetler bulunmaktadır. Öncelikle hidayet Allah'tandır. O, bir peygamber olmasına rağmen insan olmanın zayıflıklarının da farkındadır. Bu nedenle iman üzere sabit kalabilmek için bizi sana teslim olanlardan eyle diyerek Allah'tan yardım dilemektedir. Sonra da kendi soyundan geleceklerin Allah'a itaat eden bir nesil olmasını istemektedir. Allah'ın dinine teslim olan, onun isteklerini yerine getirip yasaklarından kaçınan kimse, ibadetleri ve onları nasıl yerine getireceğini Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberden öğrenir. O bilir ki ibadetleri Allah belirler. Kulsa teslim olup ibadet eder. İnsanı yaratan Allah, onun neye güç yetirip neye güç yetiremeyeceğini bilir. Müslüman bilerek ya da bilmeyerek haddi aştığını fark ettiğinde hemen tevbe eder. Tevbe, sırat-ı müstakimde dosdoğru yolda kalma kararlılığıdır. O, bilerek seçtiği İslam dininde ölünceye kadar kalma iradesinin gereği olarak ne zaman yanılsa, günah işlese hemen pişman olur ve bir Müslümana yaraşır şekilde Allah'tan bağışlanma diler. Ayrıca yine Hazreti İbrahim'den öğrendiğimiz üzere sadece hayatta olan evlatlara değil, gelecek nesillere de dua etmek peygamberlerden bize miras kalan güzel bir hassasiyettir. Kendisine emanet edilen çocukların dünya ve ahiret mutluluğu için çabalayan anne baba, evlatlarının ve gelecek nesillerin iman lezzetinden mahrum olmaması için Allah'a gönülden niyaz eder. Dolayısıyla çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi, iyi bir eğitim alması için çaba gösterirken onun Rabbini tanıması, dinini en doğru şekilde öğrenmesi ve yaşaması için gayret etmek de ebeveynin görevleri arasındadır. Nitekim Hz. Muhammed de Hz. İbrahim'in duasının bereketidir.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Ankebut Suresi 8 ila 13. Ayetler.

إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليس

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İman edip de salih ameller işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Allah elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir. İnkar edenler

0: İman edenlere yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. Andolsun onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Âlâ Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren,

0: getiren Rabbinin adını. Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. Ayetler.

قبل ويتولوا وهم فرحون.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir.

0: gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki, bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Altın Sesler'den her gün enfes Kur'an ziyafeti Vav Radyo'da. Kur'an'ı cüz cüz her gün 06 ve 22'de Vav Radyo'dan takip ederek hatmedebilirsiniz. Ayrıca web sitemiz ve uygulamamız üzerinden de mukabele okumalarına ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Lokman Suresi 10. Ayet.
5: Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.
3: Talak Suresi 12. Ayet.
6: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
3: Enbiya Suresi 30. Ayet.
7: İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı?
3: Enbiya Suresi 32. Ayet.
8: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler.
4: Azim olan

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yusuf Suresi 36 ila 42. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu, bana Rabbimin öğretti

0: ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Azim olan Allah doğrusu.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Razı olduğun kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Mağfiret ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Gönülle İslam'a hizmet edebilmeyi, gönülle Müslüman olmayı, hakiki Müslüman olabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Saygıyla, edeple dinimizi yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an talebesi eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların da elinden, gözünden, kalbinden şerre vesile olmayı müsaade etme ya Rabbi. Komşu haklarından bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Dostlarımıza iyi davrananlardan eyle ya Rabbi. Hayvanlara merhamet edenlerden eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalar vardır şifa bekleyen. Hastalar vardır elini açıp da Allah, Allah, Allah. Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi diyenler var. Kurbanın olaymış. Şafi isminle tecelli eyle bütün hastalara ya Rabbi. Öyle bir şifa ver ki bir daha o hastalık geri dönmesin ya Rabbi. Kurbanın olayım, bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Eksiğimiz vardır, gediğimiz vardır, kusurumuz vardır, hatamız vardır, ayağımız kaymıştır, yanlış yapmışızdır, kalp kırmışızdır, belki farkında olmadan yetim okşamamışızdır, yetim malı yemişizdir. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi, bizlere merhamet eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Tekâsür Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirleri varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz. Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce dedi ki, bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi denildi? O da, sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum.

0: dedi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

İhlas Suresi. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zatı askeri birliğe komutan tayin edip savaşa göndermişti. Bu zat askerleri her namaz kıldırışında ikinci rekatta İhlas Suresini okumayı adet edinmişti. Savaştan dönünce onun bu adetini Resul-i Ekrem'e haber verdiler. Allah'ın elçisi ona niçin böyle yaptığını sorun bakalım buyurdu. Sordular. O da İhlas Suresinde Rahman olan Allah'ın sıfatları anlatılıyor. Bu sebeple onu okumayı seviyorum dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Allah-u Teala'nın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyurdu.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Enfal Suresi 11 ila 19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç, böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yerde cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener. Bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Meryem Suresi 1-15. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya: Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbim diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya: Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına dair bir işaret ver dedi. Allah da: Senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşmamandır dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkın karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık. Ve kendisine ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı ve zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kafirun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu din kavramıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 256. Ayet.
2: Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
0: Ali İmran Suresi 19. Ayet.
3: Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.
0: Ali İmran Suresi 83. Ayet.
4: Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar?
0: Ali İmran Suresi 85. Ayet.
5: Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
0: Nisa Suresi 125. Ayet.
6: Kimin dini iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir. Allah İbrahim'i dost edindi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Ali İmran Suresi 32 ila 37.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım, benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim dedi, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değil.

0: falan diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden olur.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn!

0: Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik. Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Mü'min Suresi 1-3. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Bakara Suresi 62 ila 71. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi bakanların içine açan bir sığırdır. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2.

0: Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Hadislerle İslam.

0: Süleyman bin Amr'ın naklettiğine göre babası Amr bin Ahvas şunları anlatmıştır. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında dinledim. Şöyle diyordu: bilesiniz ki cahiliye faizlerinden olan tüm faizler kaldırılmıştır. Ana paralarınızsa sizindir. Haksızlık etmeyecek ve haksızlık da görmeyeceksiniz. Bilesiniz ki cahiliye devrinin bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in oğlu Haris'in kan davasıdır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam'dan önceki ceza sisteminde kabileciliğin izlerini görmek mümkündü. Zira o dönemde suçun bireyselliği ilkesine pek riayet edilmez, ferde karşı işlenen suç kabileye karşı işlenmiş sayılır ve bu nedenle kabileler uzun süre birbirleriyle savaşır, yıllarca kan davası güderlerdi. Kan davası asabiyetin en önemli koruyucusuydu. Her kabilenin birbiriyle nesiller boyu süren kan davasına dayalı husumetleri vardı. Allah Resulü ise veda hutbesinde cahiliye döneminde yaygın olan mal ve kanla ilgili bütün iftihar vesilelerinin ayağının altında olduğunu bildirmiş ve bilesiniz ki cahiliye faizlerinden olan tüm faizler kaldırılmıştır. Ana paralarınızsa sizindir. Haksızlık etmeyecek ve haksızlık da görmeyeceksiniz. Bilesiniz ki cahiliye devrinin bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in oğlu Haris'in kan davasıdır buyurmuştu. Cahiliyede işlenen suçlar için kısas ve diyet uygulamaları da görülürdü. Ancak her konuda olduğu gibi cezaları tatbik konusunda da hür köle, zengin fakir, kadın erkek arasında ayrımcılık yapılıyordu. Nitekim Allah Resulü döneminde Yahudi Beni Nadir ve Beni Kurayza kabileleri arasında çıkan bir olayın eşitsizlik ve üstünlüğe dayanarak çözümlenmek istenmesi üzerine ayet inmiş ve bu kabileler cahiliye kanunlarıyla mı yönetilmek istedikleri sorusuna muhatap olmuşlardı. Sevgili Peygamberimiz, insanların asalet, soy, zenginlik gibi durumları dolayısıyla ayrıcalıklı muameleye tabi tutulmalarını, zayıf ve kimsesiz kişilerin ezilmesini, cezaların yalnız güçsüzler için geçerli olmasını asla kabullenmemiş, her zaman hakkaniyet, adalet ve eşitlik prensipleriyle hareket ederek hüküm vermiştir. Nitekim bir defasında güçlü bir kabileye mensup olan ve hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadın hakkında imtiyazlı hüküm vermesini kendisinden istediklerinde şöyle seslenmişti: sizden önceki toplumlar şu tavırlardan dolayı yoldan çıkmışlardır. Toplumun ileri gelenlerinden bir kimse hırsızlık yaptığında onu cezalandırmayıp affederlerdi. Ancak kimsesiz biri aynı suçu işlediğinde onu cezalandırırlardı. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma bile olsa elini keserdim.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Ahzab Suresi 53 ila 58. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın, söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor, size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi aşağı vursanız da

0: Siz deseniz de şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Mürselat Suresi 1-40. Ayetler.

0: فصل.
1: وما أدراك ما يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde. Bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahiretin dehşeti hakkında kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Fussilet Suresi 20-22. Ayetler.
5: Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve dirileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Onlar dirilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de der ki, "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz."
4: İnfitar Suresi 19. Ayet.
6: O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
4: Mü'mine Suresi 18. Ayet.
7: Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasayla dolu, sanki gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır.
4: Tarık Suresi 9. Ayet.
8: Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla.
9: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Hadid Suresi 7 ila 11.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken, size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgiyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rabbel Alemin.
1: Ya Rabbel Alemin.
0: Hocalarımızı, üzerimizde emeği ve hakkı olan büyüklerimizi burada tek tek anıyoruz. Sen onları bağışla Allah'ım. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, komşularımıza, bizden hayır dua umanlara sen mağfiret eyle Allah'ım. İman ile bu dünyadan ahirete göçen bütün kullarını bağışla Allah'ım. Hepsinden hoşnut ve razı ol. Hepsini sevgine ve muhabbetine mazhar eyle Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kasas Suresi 83 ila 88. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytan.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İsra Suresi 41 ila 52. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların iddia ettiği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Allah her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık doğru yolu bulamazlar. Dediler ki, "Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi?" De ki, "Şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz." Diyecekler ki, "Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?" De ki, "Sizi ilk defa yaratan." Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki, "Yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Şehidin naaşı. En çok hadis rivayet eden 7 sahabiden biri olan Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. "Uhud savaşından önceki gece babam beni yanına çağırdı ve bana şunları söyledi. Oğlum, yarınki savaşta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden ilk önce benim öldürüleceğimi sanıyorum." Hazreti Peygamber bir yana...

geride bırakacağım en kıymetli kişi sensin. Benim borçlarım var. Onları öde. Kardeşlerine de çok iyi davran. Ertesi sabah ilk şehit düşen babam oldu. Ve bir başka şehitle birlikte aynı kabre defnedildi. Daha sonraları babamı bir başkasıyla aynı kabirde bırakmayı içime sindiremedim. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Hayretler içinde kaldım. Babamın bütün vücudu, kulağının yere gelen kısmı dışında kendisini kabre koyduğum günkü gibi sapasağlamdı. Onu yalnız başına bir mezara defnettim.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Şura Suresi 49 ila 53. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O, yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Âl-i İmrân Suresi 181 ila 184. Ayetler.

بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şüphesiz, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz. Bu kendi ellerinizin önceden yapıp gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti dediler. De ki, benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz şeyi getirdi. Eğer doğru söyleyenler iseniz niçin onları öldürdünüz? Eğer seni yalanladılarsa senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? Girin oraya. İster dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber

0: onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki, şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlarla ilgili şu ayetler beyanı buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 62.
4: Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
2: Bakara Suresi 111.
5: Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, iddianızı ispat edecek delilinizi getirin.
2: Bakara Suresi 113.
6: Yahudiler, Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler bir temel üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada hükmü Allah verecektir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Taha Suresi 1 ila 14. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum," demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten,

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer siz yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Necip Demirel. Hadid Suresi 20 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaında başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3

0: Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
2: El-Basir, gören basiret sahibi. Gözler onu görmez, o görür.

Allah kendisini kitabında El-Basir, gören diye niteler. Bilgi üzerindeki konuşmalar bir ölçüde tenzih diliyle tamamlanabilir. Ancak mesele görmek, duymak gibi insan hayatında belirli araçlarla sağlanan fiillere geldiğinde teşbih dili öne çıkarak dini düşüncede yeni tartışmalara yol açar. Çünkü insan bilir ki görmek, duymak belirli bir organla yapılır ve mahiyeti ne kadar farklı olursa olsun bu fiilin insanınkinden ayrıştırılması daha güçtür. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de bunun için gerekli araçlar dahi zikredilir. Allah'ın gözünden, gözlerinden söz edilir. Bu durum teşbihin yol açtığı ve birazdan değineceğimiz daha ciddi tartışmaların hareket noktasını oluşturmaktadır. El-Basir gören, gözetleyen demektir ve Kur'an-ı Kerim'de bu anlamıyla El-Basir ismi sıkça zikredilir. Allah kulları ve yarattığı her şeyi görürken buna mukabil kullar ve gözler onu göremez. Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. Anlamındaki ayetler, kullarca gözlenemeyen, lakin sürekli kulları gözleyen ve gören Allah inancının dayanaklarıdır. El-Basir, Müslümanların hayatında mürakabenin ve nefs muhasebesinin sebebini teşkil eden ilahi isimdir. Bir Müslümanın günlük hayatında en çok söylediği cümlelerden birisi, Allah görüyor veya Allah şahit cümlesidir. Müslümanlar bunu hayatlarında o kadar vurgulu anlatırlar ki Allah'ı şahit tutmak, onun adına yemin etmek, işleri ona ve şahitliğine havale etmek, günlük hayatlarında üçüncü bir göz olarak Allah inancını yerleştirir. Üstelik hadis-i şeriflerde bu durum teşvik edilmiştir. İslam ahlakçıları da bunun üzerinde önemli durmuş, Allah'la karşılaşmayı ahirete bırakmak yerine dünyaya taşıyarak Allah-insan ilişkisini izah etmişlerdir. Burada El-Basir anahtar isimlerden birisi olmuştur. Başka bir anlatımla El-Basir ismi ve kısmen Es-Semi ismi ahiretteki karşılaşmayı yeryüzüne taşıyarak ölümle hayatı birbirine bağlayan dinamik bir dünya ve ahlak anlayışını inşa etmiştir. Bir Müslüman için Allah görüyor veya Allah işitir cümlesi yeryüzündeyken mahşerde bulunmak demektir. Dindarlığın zirvesini teşkil eden ihsan ilkesi Allah'ı görürcesine ona ibadet etmek bu isimden ortaya çıkar. Allah'ın kullarını görüyor olması onları bilmesinin neticesidir. Bununla birlikte Allah'ın görülebilir olup olmadığı veya insanların onu görüp göremeyeceği meselesi dini düşüncenin meseleleri arasındadır. El-Basir ismine fail, meful anlamını verenlere göre Allah gören, görülen kabul edilir. Allah görendir ve görülendir. Mutezile başta olmak üzere akılcı kelam geleneği ise Allah'ın en azından yeryüzünde görülemez olduğunu düşünmüştür. Mutezile kelamcıları Allah'ın yeryüzünde görülmesinin imkansız olduğunu savunmanın yanı sıra ahirette de görülmesinin mümkün olmadığını düşünmüştür. Onlara göre görmek anlamı taşıyan ayetler mutlaka tevil edilmeli, yorumlanmalıdır. Hatta görmek fiilinin dildeki anlamlarına dikkatle bakılınca bunlardan gözle görmek anlamı çıkmadığını da savunmuşlardır. Böyle bir düşüncenin dayanağı görmenin gerçekleşeceği şartlarla ilgilidir. Görmek ve görünmek cismaniliği veya en azından ona yakın özelliklere sahip olmayı gerektirir. Bu itibarla görmek için bir boyuta sahip olmakla birlikte bir mekanda ya da yönde bulunmak gerekir.

Halbuki Allah herhangi bir boyuta sahip olmadığı gibi aynı zamanda bir yerde de değildir. Bu gibi nedenlerle Mutezile tenzih ilkesi gereği Allah'ın dünyada ve ahirette görülebilir olduğunu reddetmiş ve ayetlerde zikredilen Allah'a bakmak ve onu görmek anlamı taşıyabilecek her ifadeyi nimetleri beklemek, onları seyretmek şeklinde tevil yoluna gitmişlerdir. Başka bir deyişle böyle ifadeler Allah'ın nimetlerine yakınlık ve onlara ermek demektir. Ehl-i sünnet ise Allah'ın ahirette görülebileceğini kabul etmiş, dünyada herhangi bir şekilde görülüp görülmeyeceği ve özellikle Hazreti Peygamber'in Miraç'ta neyi gördüğü hususunda mütevakkıf, çekimser davranmıştır. Bunun açıklaması mümkün olmasa bile insanların ahirette Allah'ın dilediği bir şekilde rüyete nail olacağını kabul etmiştir. Cennet nimetlerinin en büyüğü rüyetullah, yani Allah'ı görmektir. Sufilerse Hakk'ın Miraç'ta Hazreti Peygamber tarafından görüldüğünü kabul ederler. Onlar bu hususta daha teknik bir tahlil yapmış olmakla birlikte tasavvufun kullandığı dildeki sorunlar sebebiyle tam olarak neyi kastettiklerini anlamak güçtür. Bu bahiste görmek, bilgide bir kesinlik derecesi olunca aynel yakin tabiri onlar için görmenin iltizam edeceği bir kesinliktir ve buna Hakk'a dair bilgimiz de dahildir. Fakat burada görmek derken neyi kastediyorlar? Bunu anlamak her zaman mümkün değildir. Onlara göre kişinin Allah'ı görmesi hiç kuşkusuz ki maddi, cismani bir mesele olmamakla birlikte bunun vukuunda da kuşku yoktur. Her şeyden önce ahiret hayatında müminlerin Allah'ı göreceklerinde tereddüt yoktur. Çünkü görmek insan talebinin neticesidir. Allah'ı aramamız onu görmekle nihai cevabını bulacaktır. Bu sebeple sufiler Allah'ı görmekten insan talebinin bir neticesi olarak söz ederler. Allah'ın görülebilir olduğunu reddeden Mutezile'ye karşı ehli sünnetin delillerinden birisi görmeyi talep eden Hazreti Musa'ydı. Hazreti Musa Allah'ı görmek istemiş, Allah ise ona dağa bakmasını emretmişti. Dağ yerinde dursaydı onu görebilecekti. Halbuki dağ parçalandı. Hazreti Musa da bayılıp düştü. Ehl-i sünnet tutarlı bir şekilde buradan görmenin imkansızlığını değil, Allah'ı görebilmenin mümkün olduğu neticesini çıkarmıştı. Çünkü imkan aleminde dağın yerinde kalması mümkündü. Allah dileseydi dağ yerinde kalırdı. Üstelik Allah Hazreti Musa'ya bu talebi yasaklamamıştı. Demek ki görmek yasaklanmış veya imkansız olarak zikredilmemiş, sadece şarta bağlı olarak zikredilmişti. Bu durum sufilerin düşüncelerini büyük ölçüde belirlemiştir. Çünkü sufiler burada belirtilen şarttan hareketle Allah'ı görebilmeyi bir fena meselesi olarak kabul etmiştir. İnsan fena derecesine ulaşırsa görmeye yaklaşır. Bu durumda Allah'ı görmek İnsanın ahlaki yetkinlik mücadelesinde güçlü bir saik olarak ortaya çıkar. Bunu izah etmek için sufiler tutarlı bir yorum getirmişlerdir. Her şeyden önce dağ, insan bedeninin temsilidir. Bu tarz sembolik anlatımlar tasavvuf metinlerinde sıkça geçer. Beden dağı ya da varlık dağı, tasavvufta insanı anlatmak için kullanılan terimleştirmelerdir. Bedenin, dolayısıyla arzuların yok olması gerekir ki insan ahlaki yetkinlik derecesine ulaşabilsin. Bu derecede bilgiyle öğrendiği şeyleri görerek idrak eder ve kesin bilgiye ulaşır. Dolayısıyla sufiler riyazetle bedenin yok olabileceğini ve neticede insanın Hakk'ı görebilecek dereceye varabileceğini düşünürler. Bu meyanda Hakk'ın görülmesinin neticesi ve anlamı üzerinde durmak gerekir. Çünkü Hakk'ın görülmesi fena halinde gerçekleşse bile bunun tasavvufi hayatı derinden etkileyen sonuçları olduğu gibi bu tür bir görmenin dini ilimler içerisinde yerinin olmadığını hatırlamak gerekir. Allah nasıl görülebilir ki? Kelam bilginleri arasında dünya hayatında Allah'ın görülmesi yerine kullanılabilecek kavram istidlal veya nazar olabilir. Onlara göre biz ancak Allah hakkında deliller bularak ona dair bilgimizi kesinleştiririz. İnsan görünür alemden hareketle görünmeyen Allah'ın bazen varlığı, bazen de nitelikleri hakkında akıl yürütür. Kelam terminolojisinde bu istidlal bir şahit, alel gayb, yani görünenden görünmeyene akıl yürütme kavramıyla ifade edilir. Öncelikle alimin hadis, yani zaman içinde yaratılmış olduğunu dikkate alır.

alırsak istidlal, hadis olan şeyin bir yaratıcısı olduğunu kabul etmek demektir. Bu durumda hadisten muhtise, yani onu var edene ulaşmak, kelamcıların akıl yürütme biçimlerinin bir sonucudur ve bu düşünme biçimi aynı zamanda nazar olarak da adlandırılır. Nazar sözlükte bakmak, görmek anlamına gelse bile kastedilen düşünmek ve incelemektir. Kelam alimleri deliller üzerinde düşünerek Allah'ın varlığına ulaşmayı nazar, böyle bir sonuca ulaştıracak akıl yürütmeye ise sahih nazar adını vermişlerdir. Bu akıl yürütmeyle bazen Allah'ın varlığı hadis için muhtis ve bazen de onun nitelikleriyle tespit edilir. Mesela alemdeki şeylerin belirli bir sıralamayla var olduğunun yahut el-Muharrir ve el-Mukaddim ilahi isimleri arasındaki ilişki sebebiyle irade ve kudretin her şeyin belirli bir hikmete bağlı olmasından da bilgi ve hikmet niteliklerinin çıkarılması istidlalle bilinebilecek unsurlardır. Bütün bunlar kelamcıların Allah hakkında nazar veya istidlal etmek derken kastettiğidir. Sufilerse nazar yerine müşahede dedikleri bir halden söz ederler. Bu hal riyazet ve mücahede neticesinde insanın fena haline ulaşmasıdır. Müşahede de tıpkı nazar gibi görmek, hatta karşılıklı görmek, birbirini görmek anlamına gelir. Acaba sufiler bu halle neyi kastetmişlerdir? Doğrusu müşahadenin ne olduğu hakkında bir ittifaktan söz etmek güçtür. Bununla birlikte kastedilen herhangi bir şekilde görmek değil, kesin bilgi ve iman demek olduğu hakkında güçlü bir eğilimden söz edilebilir. Bu eğilim, şeriat ve hakikat ilişkisinde din ilimlerinin yaklaşımlarını esas olarak sünni tasavvuf anlayışını benimseyen sufilerde daha baskındır. Bu itibarla onlar için gözle görmekten söz etmek anlamsızdır. Bunun tezahürlerinden birisi, sufiler arasında kalp gözü tabirinin riyazet sürecinde anlamlı bir şekilde yerleşmiş olmasıdır. Artık baş gözü, basar anlamını yitirerek kalp gözü, basiret ortaya çıkar. İnsan ne görecekse kalp gözüyle görecektir. Basiretin ortaya çıkabilmesi ise bedenin zayıflamasına, hatta bütünüyle etkisini yitirmesine bağlıdır. Basiretle görmek, kişinin kendisinden geçip benliğinin silinmesiyle hakikati olduğu hal üzere idrak ettiği durumdur. Bu nedenle kelime her ne kadar görmek anlamı taşısa bile kastedilen görmek değil, kesinlikle idraktır. Binaenaleyh, müşahede veya buna yakın anlamlı kelimelerin El-Basir ismiyle ilişkisini bu şekilde düşünmek mümkündür. Bizi gören Allah'a tereddütsüz bir şekilde iman etmek. Öte yandan dini hayatın maksadını teşkil eden ihsan da bu isimle irtibatlıdır. El-Basir ismi kullarını gören, onların hallerine muttali olan Allah demektir. Hazreti Peygamber kendisine Cebrail'in sormuş olduğu iman nedir, İslam nedir ve ihsan nedir sorularına cevap vermiş, her birini şartlarıyla tarif etmiş, sonra da sahabesine Cebrail'in gelişini izah ederken size dininizi öğretmek için gelmişti buyurmuştur. Demek ki dinin temel unsurlarından birisidir ihsan. Hazreti Peygamber ihsanı en güzel dindarlık mertebesi olarak şöyle tarif etmiştir. Allah'ı görürcesine ona ibadet etmen, sen onu görmesen bile onun seni gördüğünü bilmendir. Tasavvufun ana meselesi ihsan makamına ulaşmaktır. Allah'a onu görür gibi kulluk etmek veya onun gördüğünü bilerek kulluk etmek. O halde El-Basir ismini yorumlayan Sufi metafizikçiler, Allah'ın görmek, görünmek meselesini iki şekilde ele almışlardır. Birincisi kesinlik veya kesin bir bilgi anlamındaki görmek, ikincisi ise bu görmenin teolojik neticeleriyle ilgili tartışmalardan sarf-ı nazar ederek ahlak ve görmek ilişkisidir. Başka bir ifadeyle Allah'a böyle kesin bir bilgiyle bağlanmanın veya onu görmenin ahlaki hayatta ortaya çıkaracağı ve ihsan mertebesi olarak dile getirilen değişimdir. İhsan, ahlaki hayatın en önemli sorunlarından birisi olan riyakarlığın, kibrin ve kendini beğenmenin izale edilerek Allah'a sırf onun rızası için ibadet etmek demektir. Bu itibarla gördüğüm her şeyden önce Allah'ı gördüm ya da baktığım her şeyden sonra Allah'ı gördüm gibi sözler sufiler arasında hayli yaygındır. Burada Allah'ı görmenin bakmaktan önce veya sonra olması iki farklı dereceye işaret eder. Birinci görme, yani Allah'ı eşyadan sonra görmek, tüme varımsal bir bilgi.

bilgiye veya imana işaret ederken, öteki tümden gelimsel bilgiye işaret eder. Sufiler bu sözleri Hazreti Ebubekir'e ve bazen Hazreti Ömer'e izafe ederek bu kesin bilginin sahabe ile irtibatlarını kurmuş ve Allah'ı görmek meselesini ele alırken kelamcıların ve filozofların içine düştükleri tartışmalara girmeksizin meselenin ahlaki ve pratik neticeleri üzerinde odaklanmışlardır. Buradan çıkardıkları netice de ihsan makamıdır. İhsan, Allah'ı görürcesine Allah'a ibadet etmek, bunun neticesinde de gizli şirk anlamındaki riyakarlıktan ve onun sebebi olan kibirden uzaklaşmaktır.

0: Doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Kaybı mı görüp bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Çakmak. Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra tekrar dirilmenin nasıl gerçekleşeceği şöyle yer almaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nahl Suresi 38. Ayet.
4: Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
3: Hud Suresi 7. Ayet.
5: O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
3: Rum Suresi 6. Ayet.
6: Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik. Gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha suresi 114. ayet.
3: Rabbim ilmimi artır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Hicr Suresi 85 ila 99. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün olmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla

fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Rad Suresi 1-7. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan güneşi ve ayı buyruğu aldı.

0: altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O yeri yayıp döşeyen, arada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyvelerden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlar da düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları var ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarda demir halkalar vurulandır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Seleme bin Ubeydullah bin Mihsan el-Hatmi'nin sahabi olan babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden kim huzuru yerinde bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa sanki dünya nimetleri ona verilmiş gibidir."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Kutlu Nebi'nin öğretisinde insanın her anında sağlık ve afiyet yönünde çaba göstermesi esas olmakla birlikte, kişinin başa gelen hastalık ve musibetlerden dolayı isyan etmemesi ve bu durumlarda Allah'a bağlılığını ifade etmesi gereği de vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz sıkıntılı halinde sabredenler için, "Müminin başına bir sızı veya bir meşakkat, bir hastalık, bir hüzün, hatta kendini üzen bir keder gelirse bunlar onun günahlarına kefaret olur," buyurur. Yine Hazreti Peygamber müminin şükür ve sabır halini şöyle anlatır: "Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için bir hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder. Onun için bu da hayır olur." Kur'an-ı Kerim'de insana sağlık ve afiyet verildiği gibi dert ve sıkıntıların da verilebileceği, bunun neticesinde bazı insanların ümitsizliğe kapılarak nankörlük

0: gösterdikleri, bazılarının ise sabredip salih amel işlemeye devam ederek Allah'ın mağfiretine kavuşacakları belirtilmektedir. Peygamber Efendimiz, tarih boyunca en büyük sıkıntıların peygamberler ve salih insanlar tarafından yaşandığını haber vermiştir. Ancak bu durum onlarda ümitsizliğe, yılgınlığa ve isyana yol açmamıştır. Bu örnek insanların bela, musibet ve hastalıklara birer imtihan gözüyle baktıkları Kur'an'da anlatılmaktadır. Söz gelimi Eyüp peygamberin başına bir dert geldiği ve bu derdinden dolayı "Rabbim, bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." şeklinde şikayet etmeden haya ile dua ettiği belirtilmektedir. Rivayetlerde Hz. Eyüp'ün hastalığının 18 yıl sürdüğü ve bu süre içinde iki kişi hariç bütün akraba ve arkadaşlarının onu terk ettiği anlatılmaktadır. Onun hastalıklara karşı sabır ve metanetini Allah Teala şöyle övmektedir: "Biz onu sabredici bulduk. Ne iyi kuldu o. Gerçekten Allah'a yönelirdi." Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Eyüp'e mükafat olarak şifa verilip dertlerinden arındırıldığı haber verilmektedir. Allah ölümle sonuçlanan hastalıklara yakalananlara da kendi katından büyük mükafat verecektir. Nitekim hadislerde doğum esnasında vefat eden kadınların, boğulanların, yananların, karın ağrısından ve vebadan ölenlerin şehit mertebesinde olacakları bildirilmiştir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hastalıklara karşı Allah'a isyan etmenin, "benim günahım neydi?" diye sızlanarak şikayet etmenin asıl hastalık ve musibet olduğu anlaşılabilir. Bunun için insanlar sağlık ve afiyetin değerini bilerek hareket etmeliler. Hastalığın da Allah'ın bir imtihanı olduğunu unutmamalıdırlar. Herhangi bir hastalığa yakalandıklarında müminler "her halükarda Allah'a hamdolsun" diyerek kutlu nebiye tabi olacaklardır. Mümin diliyle Rabbine şükrettiği gibi eylemleriyle de şükretmesini bilmelidir. Peygamber Efendimiz şükrün yanı sıra musibetlerden korunmak için sadaka vermeyi de tavsiye etmiş. Hatta her eklem için sadaka verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu hususta Resulullah'ın tavsiyesi gayet özlüdür: "Hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz." Nebevi tıp, insanın ruh ve bedenden meydana geldiğini kabul eden bakış açısından hareketle hastalıkları maddi ve manevi olarak ikiye ayırarak ruhi hastalıklara karşı da korunma tedbirleri alınması için çeşitli tavsiyeler ve uygulamalar göstermektedir. Ruhi tedbirlerin birincisi, Allah'ı her an kalbinde ve yanında hissetme duygusu olan iman, ikincisi ise yaratıcıyla kolaylıkla kurulabilen iletişim anlamına gelen duadır. İman, insanın yaratıcıyla olan bağ olduğu için kişinin sıkıntılara karşı dirençli olmasını sağlar ve onun ruhi boşluğa düşmesine mani olur. Bu anlamda Peygamber Efendimiz, iman edenleri dert ve hastalık durumundan yıkılıp kırılmayan yeşil ekine, inkar edenleri de sert bir rüzgar karşısında kökünden devrilen bir ağaca benzeterek imanın insanı güçlü kılan etkisine işaret etmiştir. Dua, insana direnç ve kuvvet vermektedir. Çünkü dua, insan ruhunu beslemekte, ona güven, metanet ve azim aşılamakta, onu güçlendirmektedir. İnsan sağlığı ancak tüm boyutlarıyla önlem alındığı takdirde korunabilir. Aksi takdirde bedenini temiz tutan bir insan, temiz bir çevre veya temiz su içme imkanı bulamıyorsa sağlığını istenilen şekilde koruyamaz. Gıda ve beslenmesinde temizliğe dikkat ettiği halde alkollü içecekler, sigara ve uyuşturucu gibi maddeler kullanıyorsa yine sağlıklı olması mümkün değildir. Bütün bu imkanlara sahip oldukları halde gerilim altında bunalıma düşme gibi daha çok asabi sorunlarla boğuşan insanların da sağlıklı olmaları düşünülemez. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz sağlığın muhafazası bağlamında doğru beslenmenin yanı sıra bedensel, çevresel ve ruhsal açılardan da birçok tedbirin alınmasını tavsiye etmiş, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum arzulamıştır. Zira onun bizlere ifade buyurduğu üzere, "Sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa, sanki dünya nimetleri ona verilmiş gibidir."
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Ankebut Suresi 23 ila 30. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti. Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Haydi, doğru söyleyenlerden isen

0: Başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mümin Suresi 61 ila 68. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O, sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır.

0: İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Love Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradio Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, rızık kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zariyat Suresi 58. Ayet.
0: Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.
1: Şura Suresi 12. Ayet.
4: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Mülk Suresi 21. Ayet.
5: Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.
1: Şura Suresi 19. Ayet.
6: Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onlara "Oturun, oturan acizlerle beraber" denildi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir

0: katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Onlardan bana izin ver beni fitneye isyana sevk etme diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şuara Suresi 69 ila 89. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır. Ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hac Suresi 1-10. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve

0: Her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu Tefsir. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa etmiş, insanlara hacca

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İbrahim! İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hazreti İbrahim dendiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Mekke ve orada bulunan Kâbe'dir. Onun yaşadığı dönemde şirkin bu çevrede yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Eşi Hacer ve oğlu İsmail ile birlikte Mekke'ye gelişi, onun hayatında olduğu gibi tevhid tarihinde de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kur'an'ın anlatımında Hazreti İbrahim hem Mekke için hem de burada yaşayacak olan ailesi, çocukları ve soyundan gelenler için içten yakararak dua etmiştir. Onun bu konudaki yakarışlarına Kur'an şöyle yer verir. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben neslimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara yönelt ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabım verileceği günde beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Hazreti İbrahim duasında Mekke'nin güvenli olmasından, çocuklarının şirke düşmemesinden ve yerleştikleri vadinin verimsiz topraklarından bahsetmektedir. Kur'an burada Hazreti İbrahim'in şahsında, onun soyundan geldiklerini kabul eden Mekkeli müşriklere mesajlar vermektedir. Böylece Allah'ın bu kutlu elçisinin asırlar öncesinde şirkten sakınmak, namaz kılmak gibi kendi soyu için temennide bulunduğu şeylere bağlı kalmalarını onlardan istemektedir. Hazreti İbrahim için soyundan kendisinden sonra geleceklerin sadece Allah'a kulluk etmesi ve onun buyruklarına itaat etmesi son derece önemliydi. Hazreti İbrahim ve torunu Hazreti Yakub'un bu konudaki hassasiyetlerini Kur'an bize şöyle nakleder. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin, dediler. Aynı şekilde Hazreti İbrahim, oğlu ve Arapların atası Hazreti İsmail ile birlikte Kâbe'nin sütunlarını yükseltirken de bunun için Yüce Allah'a dua etmişti. O, bir taraftan yeryüzünün ilk mabedi ve hidayet kaynağı olan Kutlu Beytullah'ın inşaatında ter döküyordu. Diğer taraftan da şöyle niyazda bulunuyordu. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işitensin, her şeyi bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları günahlardan arındıracak bir elçi çıkar. Rabbimiz, çünkü yalnız sensin mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibi. Allah Teala, baba oğul bu iki peygambere ibadet amacıyla buraya gelenler için Beytullah'ı temiz tutmalarını da emretmiştir. Bu kutsal yerin onarımı, temizlenmesi ve hacılara yapılacak hizmetler orayı putlarla doldurmuş olsalar da daha sonra müşrik Araplarca bile değerli sayılmıştır. İslam dininin emrettiği hac ve kurban ibadeti,
Hazreti İbrahim'in hayatında çok önemli yeri olan simgelerle doludur. Çünkü o, oğlu İsmail'le birlikte Kabe'nin tamirini tamamladıktan sonra Allah'ın emriyle insanları hacca davet etmiştir. Bu konu da yine Kur'an'da şöyle dile getirilmektedir. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin, hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kabe'yi tavaf etsinler. Görüldüğü üzere Hazreti İbrahim'i, tevhidi, namazı, Kabe'yi, kıbleyi ve haccı birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. O, Allah'ın lütfuyla Hicaz bölgesi ve çevresinde tevhid güneşini parlatmış, tek tanrı inancını yerleştirmişti. Kabe'yi inşa etmiş ve insanları hacca çağırmıştı. Böylece Hazreti İbrahim, hac ibadeti sayesinde çağlar boyunca Müslümanlar arasında birlik ruhunun sürmesine öncülük etti. Kur'an'ın Hazreti İbrahim'le ilgili anlatımında namaz ibadetinin de öne çıktığı görülmektedir. Allah Teala'nın bu sevgili kulu, Rabbinden her daim kendisi ve soyu için namazı en güzel şekilde eda etmeyi istemiştir. Bu sayede o günden bugüne Müslümanlar onu hep hayırla anarlar. Namazlarında da onu ve ailesini Hazreti Peygamber'le beraber zikreder, onun için rahmet ve bereket dilerler. Hac ve umre ibadetlerinde Kabe'nin yanı

başında bulunan Hazreti İbrahim'in makamı, Makamı İbrahim çevresinde ilahi bir buyruk olarak iki rekat namaz kılarlar. Hiç şüphesiz ki Hazreti İbrahim'in en büyük arzusu, hesap gününde günahlardan arınmış olarak Yüce Allah'ın huzuruna varmak ve mahcup olmamaktı. Ancak o, sadece kendisi için değil, annesi, babası ve bütün müminlerin bağışlanması için dua etmiştir. Rabbimiz, hesabım verileceği günde beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla diye Yüce Allah'a yalvarmıştır. Babası kendisine düşmanlık etmesine rağmen bağışlanması için bu şekilde duaya devam etmiştir. Çünkü o çok yumuşak huylu ve ince ruhlu bir insandı. Fakat babasının bir Allah düşmanı olduğu ve artık inanmayacağı kesinleşince onun için af dilemekten vazgeçmiştir. Kur'an'ın önder olarak tanımladığı Allah'ın kutlu elçisi Hazreti İbrahim, çok yönlü özellikleriyle müminlere örnek olmuştur. Davette akıl ve hikmetle hareket etmek, ahlakta merhamet, cömertlik ve cesarette önce olmak onun belirgin nitelikleridir. Kur'an'ın anlatımında onun öne çıkan bir diğer özelliği, dini inancın gerçekliği ve doğruluğu üzerinde düşünme, tefekkür çabasıdır. Aslında insanlar her an şahit oldukları yaratılış mucizesi ve tabiat olayları hakkında yine Allah Teala'nın kendilerine bağışladığı görünür görünmez nimetler üzerinde düşünmeyi akıllarına pek getirmezler. Ancak Hazreti İbrahim hayatında düşünceyle eylemi birleştiren bir peygamber olmuştur. Onun tabiat olaylarından hareketle Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili akıl yürütmeleri ve diriliş hakkındaki kesin bilgi arayışı dikkat çekicidir. Fakat Yüce Allah'ın bu seçkin kulu sadece düşüncede derinleşme çabasıyla da yetinmemiştir. Buradan aldığı ilhamla sağlam bir imana erişmiş, tevhid ve adalete dayalı toplumsal bir hayatın kurulması için çaba sarf edenlerin önderi ve örneği olmuştur.

0: Kral Radyo.
1: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. İbrahim Suresi 31 ila 37. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, dilediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an düşündürür.
1: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'la Sebe halkının kıssası şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 102.
5: Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tinetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sihri caiz

0: görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerine karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi.
1: Enbiya Suresi 78 ila 81. ayetler arası.
2: Davut ve Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Bir de Davut'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla biliniz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de, ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
4: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Hud suresi 50 ila 60. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: الْجُنُودُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz. Ey kavmim, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin." Dediler ki: "Ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. Biz sadece şunu söyleriz: seni ilahlarımızdan biri fena çarpmış." Hud dedi ki: "İşte ben Allah'a şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'a bırakıp da ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hadi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın. İşte ben hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık. İşte Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30.

19.30'da VAV Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Müminun Suresi 1-11. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Ben Vav Radyo'dan, Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. Ben de Ekrem Demirli. Programımıza önce Buhari'den, Sahih Buhari'den okumaya başlıyoruz. Kitab-ül Vitir'de kalmıştık. Vitir namazı kitabı. Birincisi işte vitir namazı hakkında gelen rivayetler. Bab-ı Mâcâ fil-Vitr. Şimdi Nafi'den, Abdullah İbni Dinar'dan geliyor. İbni Ömer'den haber veriyorlar. Şöyle diyor. Bir kimse diyor Resulullah'a gece namazını sordu. Resulullah gece namazı ikişer ikişerdir. Herhangi birinin sabah vaktinden endişe ettiğinde tek rekatta kılar ki onun evvelce kılmış olduklarını tekleştirir buyurdu diyor. Yani normalde yani iki rekat kılınması lazım diyor. Başka bir rivayet Meymune'den geliyor ki o İbni Abbas'ın teyzesidir diyor. Geceliğine haber verip şöyle demiştir. Başımı diyor bir yastığın eline koyup uzandım. Resulullah ile ehli de yastığın boynuna başlarını koyarak uzandılar. Resulullah gece yarısı oluncaya yahut buna yakın bir zamana kadar uyudu. Sonra yüzünden uykuyu eliyle silerek uyandı. Sonra Ali İmran suresinden son 10 ayeti okudu. Sonra Resulullah kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandı. Güzelce bir abdest aldı. Sonra kalkıp namaza durdu. Ben de kalkıp onun yaptığı gibi yaptım. Şimdi İbni Abbas tabi bunu aktarıyor. Teyzesi yani Peygamberimizin eşi yani zevcesi Meymune onun teyzesi oluyor. Ondan sonra ben de kalkıp onu yaptığı gibi yaptım ve onun sol yanına namaza durdum. Sağ elini başının üzerine koydu ve sağ kulağımı tutup bükmeye koyuldu. Yani sol tarafına durunca uyarıyor yani Peygamberimiz uyarıyor yani sağ tarafta dur diye. Yani beni uyardı anlamında. Sonra iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki rekat, yine iki, yani iki rekatlı namazlar kıldık yani. Ondan sonra tek rekatlı bir namaz kıldı. Sonra müezzin gelinceye kadar yine uzandı. Müezzin gelince kalkıp iki rekat namaz kıldı. Sonra çıktı ve sabah namazını kıldırdı. Yani sabah namazından önce gece namazı yani teheccüd tabii Peygamberimiz için kılmış oldu. Başka bir rivayet Abdullah İbni Ömer şöyle demiş. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Gece kılınacak yani nafile namazı ikişer ikişerdi. Gece nafilesinden çıkmak istediğin zaman bir rekat kıl ki senin daha önce kılmış olduğun rekatları tekleştirsin. Yani diyelim ki tekleştirsin ne demek? Tabii tekliğin bir bereketi var yani. 12 ise 13 oluyor yani. Öyle bir tek rekatla çıkmış oluyor. Yani biz mesela şimdi vitir namazını 3 rekat kılıyoruz ama demek son rekat tekleştirmiş oluyor onu.

Bununla beraber hepsi şimdi diyor ki biz diyor buluğa erdiğimiz günden beri birçok insanlar hep 3 rekatla vitir kılıyor gördük. Buna beraber hepsi yani 1 de 3 de 5 de 7 de caizdir. Yani vitir namazını yani 3 kılıyorlar ama yani 5 de olur 7 de olur. Yani bu da caizdir. Ben bu sayıdan hiçbirinde beys olmadığını umarım demiştir. Yani önemli olan burada gece namazını tek rekat olarak kılmak. Yani tabii teklik meselesi tevhidle ilişkisi bakımından önemli. Yani 3, 5, 7 vesaire. Yani gündüz namazları öyle değil. Yani gündüz namazları daha çift herhalde. Mesela akşam namazı da 3 rekat. Yani o da bir tek şeyle. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Resulullah 11 rekat namaz kılardı. Namaz işte buydu. Müminin annesi gece namazını kastediyor. Yani gece namazını kastederek bunu söylemiş. O bu namaz içinde öyle secde ederdi ki hiç başını kaldırmadan her birimizin 50 ayet okuyacağı kadar dururdu. Ve sonunda sabah mesela o kadar uzun yani secde ederdi yani. Ve sonunda sabah namazından evvel 2 rekat kılar. Sonra müezzin sabah namazı için kendisine gelinceye kadar sağ yanı üzerine yatardı. Yani dinlenirdi, istirahat ederdi diyor. İkinci bab vitir namazının saatleri. Yani vakti babu saatil vitr yani. Gal Ebu Hureyre radıyallahu anh evsani nebi sallallahu aleyhi ve sellem bil vitri kable nev. Ebu Hureyre demiş ki yani peygamberimiz bana vitir namazını uyumadan önce kılmamı tavsiye etti. Yani emretti tabi tavsiye, peygamber tavsiye ettiği şey emirdir. İbni Ömer diyor peygamber diyor geceleyin ikişer rekat namaz kılar ve bir rekatla vitir yapardı. Sabah namazından evvel sanki eli kulağında ezan okunuyormuşçasına 2 rekat namaz kılardı dedi. Yani Hammad yani bu ravi demiş ki yani süratle yani kılar. Başka bir rivayet Hazreti Ayşe şöyle diyor. Gecenin her saatinde Resulullah vitir namazı kılmıştır. Son vakitlerindeki vitri ise seher vaktine varıp dayamıştı. Yani seher vaktine kadar uzatıyor peygamberimiz. Üçüncü bab, babu ikaz-ı nebi ehlehu bil vitri. Yani Peygamber Efendimizin geceliğin ailesini, yani hanımlarını uyandırması babu vitir namazı için. Hazreti Ayşe şöyle demiş, peygamber ben onun döşeği üzerinde aykırı vaziyete uyuduğum halde bana doğru namazını kılar, vitir kılmak istediği sırada beni de uyandırırdı, ben de vitir namazını kılardım diyor. Abdurrahman İbni Ömer'den şöyle aktarıyor, Abdullah İbni Ömer'den, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş, geceliğin namazın sonu vitir yapınız yani tek. Yani tek rekat, yani tek olsun yani. Yani tekli sayılardan birisi olsun. Babul vitr aleddabe, binek hayvanı üzerinde yani vitir namazı kılınır mı? Bununla ilgili bir bahis. Diyor ki Abdullah İbni Ömer ile birlikte Mekke yoluna gece sefer ediyordum. Yine Said diyor sabah vakti yakın mı diye şüphe edince devemden indim ve vitir namazını kıldım. Sonra Abdullah İbni Ömer'e yetiştim. Abdullah İbni Ömer neredeydin diye sordu. Ben de sabah olacağından endişe ettim de inip vitir namazını kıldım dedim. Bunun üzerine Abdullah Allah'ın elçisinde senin için güzel bir örnek yok mu dedi. Ben evet vallahi vardır dedim. Abdullah muhakkak Resulullah deve üzerine vitir namazı kılar idi dedi. Yani bu tabi bir ayet-i kerime atıf yapıyor. Yani peygamber de sizin için güzel örnek vardır ayet-i kerime atıf yapıyor. Yani en güzeli nedir? Davranışların en iyisi nedir? Peygamberin yaptığıdır. Yani peygamber nasıl yapmış? İşte dedim ki böyle yapmış, böyle yapmışsa o zaman onun yaptığını yapmak lazım. Yani dolayısıyla hani sanki onun daha böyle hani dindarmışsın gibi, daha muttakimişsin gibi yani yapmaya gerek yok. Tabii bazen böyle değil mesela. Çünkü neden böyle değil? Çünkü bazen mesela Peygamber Efendimiz başka bir vesileyle diyelim ki daha takva olanı ya da daha azimetli olanı yapıyor. Ama insanlara kolay olanı tavsiye ediyor. Böyle bir durumda bir sahabe şeyi tercih edebilir. Yani Peygamber Efendimiz'in azimetini tercih edebilir. Bunlar tabii farklı farklı durumlar, rivayetlere bağlı durumlar. Ama burada öyle değil yani. Sefer esnasında vitir namazı kılmak. Peygamber Efendimiz sefer esnasında binek devesi üzerinde deve yönünü hangi cihete çevirse çevirsin namaz kılardı. Farzlardan başka gece namazını ima ederek eda ederdi. Yani ima ile de namaz kılardı. Vitir namazını da binek devesi üzerinde kılardı. Yani bu namazlar hani binek üzerine kılınabiliyor. Bu tabi deveyle hani mesela araba bir edilebilir mi? Özellikle mesela araba kullandığınız zaman bir edilebilir mi? Ya sanki edilemez gibi geliyor bana ama bazı kişiler böyle edilir gibi namaz yani araba kullanırken de namaz kılıyorlarmış mesela. Bana çok tuhaf geliyor bu. Çünkü arabayı siz kullanıyorsunuz yani oysa bir iş yapıyorsunuz ama deve öyle değil yani. Devenin üzerine bindiğinizde yani otobüse binmiş gibi ya da trene binmiş gibi yani o sizi götürüyor. Dolayısıyla şimdi hani orada hani siz bir kullanıcı değilsiniz ya da böyle bir aktif bir kullanıcı değilsiniz ama araba öyle olmadığı için araba buna girmez diye düşünüyorum ama tabii hocalar yani bilir yani hocaların nasıl fetva verirse onlara uymak lazım. Bilemiyorum şeyi. En azından kendi adıma ben yapmıyorum yani yapmam yani.
Rükudan evvel ve sonra kunutun meşruluğu, yani kunutun okunması. Babul kunut kable rükû ve ba'dahu. Şimdi diyor ki Muhammed İbni Sirin'den aktarıyor. Şöyle demiş: Enes İbni Malik'e peygamber sabah namazında kunut duasını okudu mu diye soruldu. O da evet dedi. Yani sabah namazında. Bunun üzerine kendisine, bizim Haneflik'te yok yani, şeyde Şafilik'te var, rükudan evvel mi bunu yaptı? O da az müddet sürmek üzere rükudan sonra kunut yaptı. Yani rükudan kalkıyor, bir kunut duası okuyor. Yani belli bir şeyde böyle. Enes bin Malik'e kunut hakkında sual sordum diyor. Yine başka benzer bir rivayet. Enes muhakkak kunut vardır dedi. Ben peki rükudan evvel mi yahut sonra mıydı dedim. Enes de rükudan evveldi dedi. Asım diyor ki falan kimse seninle rivayet ederek bana haber verdi ki ben rükudan sonra idi demişsin. Buna ne dersin? Yani demişsin ki rükudan sonra demişsin. Ondan sonra bunun üzerine Enes o yanlış söylemiştir. Resulullah rükudan sonra yalnız bir ay kunut yaptı. Bu kunutun sebebi şuydu zannederim diyor. Tam emin değil. Şimdi Peygamber Efendimiz takriben 70 kişiye varan ve kendilerine kurra adı verilen bir takım insanları müşriklerden bir kavmin yanına gönderdi. O kurra sayıca müşriklerden az idi. Bunun için onların eliyle helak oldular. Yani bu meşhur Bir-i Mauni hadisesi. Çok tabii büyük, yani Medine'yi böyle çok sarsmış bir hadisedir. Peygamber Efendimiz yani mübelli olmak üzere bu hani Medine'de az çok bilgili olan insanları kabilelere gönderiyor. Kabileler de bunlara pusu kuruyor ve şehit ediyorlar yani hepsini. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bir ay süreyle sabah namazlarından sonra şey okuyor. Kunut duaları okuyor. Kunut duaları biraz beddua duaları tabii. O müşrikler ile Resulullah arasında bir ahitte vardı. Yani üstelik anlaşmalı olduğu kişilerde. Resulullah bir ay o müşrikler aleyhine dua ederek kunut yaptı dedi. Yine bu yani İslam tarihinde meşhur bir hikaye. Dolayısıyla Buhari bu hikayeyi de tescil etmiş oluyor. Yani böyle bir hadise oldu. Peygamber Efendimiz'in anlaşmalı olduğu kişiler olmalarına rağmen bu şekilde davrandılar. Yani Müslümanlara böyle hareket ettiler ve Peygamber Efendimiz de onlara beddua okudu. Ahmet İbni Yunus haber verip şöyle dedi. Devam ediyor. Enes peygamber Reil ve Zekvan kabileleri aleyhine bir bu kabileler bunlar. Yani Reil ve Zekvan demiştir. Yine Enes şöyle demiş, kunut akşam ve sabah namazlarındaydı. Yani zaman eskiden yani böyleydi demiştir. Bu vitir bahsi de bu kadar. Bundan sonra Kitabul İstiska yani yağmur duası bahsi geliyor. Yağmur duası tabii yani adı üzerine yağmur duası, yani nedenselliği aşan bir şey bu. Yani normalde yağmur hani nedensellik üzere yağar ya da yağmaz. Kuraklık olur ya da olmaz filan. Ama dua zikredildiğine göre yani nedenselliği aşan bir şey yani böyle bir durum. Babul İstiska ve Hurucu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İstiska, yağmur isteme duası ve peygamberin yağmur isteme duasına çıkması. Diyor ki Abdullah İbni Zübeyd Zeyd şöyle demişti. Peygamber Efendimiz yağmur duası, isteme duası yapmak üzere namazgaha çıktı ve ridasını tahvil etti. Yani elbisesini ters çevirdi. Bu şimdi enteresan bir konu. Yani dualarda böyle bir takım şekli unsurlar geçiyor ama bunlar nasıl oluyor, nasıl yani niye oluyor, bunu üzerine çalışmak lazım. Yani benim şahsi kanaatlerim var ama yani Peygamber Efendimiz'in dualarında böyle bir şimdi bizde mesela böyle hal dili diye bir şey vardı. Mesela hal diliyle dua etmek tam bunun örneği yağmur duasıdır. Yani elbiselerini böyle ters çeviriyor. Yani işlerimiz kötü gidiyor gibi böyle bir halini arz ediyor. Yani Allah'a gösteriyor ahvalini. Halbuki mesela Allah ahvalimizi biliyor, kalplerimizi biliyor ama gene de böyle bir şekli bir davranış yapılıyor. Bazen mesela işte daha böyle hani yoksullar vesaire filan yani tam bir acziyet halinde çıkılıyor. İşte eller aşağıya tutuluyor, yukarıya tutulmuyor vesaire gibi. Yani sanki böyle hani yağmuru tarif eden bir davranışla yani bir haletle oraya çıkılıyor. Onun için mesela bu hal dua meselesini biraz bu şekilde hal dili meselesini biraz böyle düşünmek lazım yani. Dolayısıyla yani bilinen tek hal dil yani bilinen hal dillerinden bir tanesi bu yağmur duasındaki durumdur. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ya Allah içine bulundukları bu yılları onlara Yusuf peygamberin yılları gibi kıtlık yılları yap diye dua etmesi. Şimdi Peygamber şimdi diyor ki Ebu Hureyre'den diyor aktarıyor diyor şöyle demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son rükudan başını kaldırdığında şöyle derdi. Ya Allah Ayyaş İbni Rabia'yı kurtar. Ya Allah Seleme İbni Hişam'ı kurtar. Ya Allah El Velid İbni Velid'i kurtar. Ya Allah kafirlerin elinde bunalıp zayıf ve aciz görülen diğer müminleri kurtar. Ya Allah mudar kafirleri üstüne baskısını daha da şiddetlendir. Ya Allah içinde bulundukları bu yılları onlara Yusuf peygamberin yılları gibi kıtlık yılları yap diye. Yani yağmur duası ama bu tabii bir beddua. Yani yağmur yağdırma. Yani o kabilelerin işlerini böyle kötü eyle.
Peygamberimiz şöyle dedi: Gıfar kabilesine gelince Allah onlara mağfiret etsin, Eslem kabilesi ile de Allah musallim olsun, yani barışık gitsin demiş. Dolayısıyla yani Peygamberimizin böyle hem yani namazda hem şeyde böyle yağmur duası yapmış oluyor. Şimdi diyor ki bunlar, bu duaların hepsi diyor sabah namazı içinde yapılıyordu. Şimdi Peygamberimiz diyor insanlarla, yani Kureyş'ten İslam'a karşı aleyhdarlık görünce, ey Allah, bunlar hakkındaki dileğim Yusuf peygamberin 7 kıtlık seneleri gibi 7 senedir dedi. Şimdi yani beddua etmiş yani Peygamberimiz onlara, yani rahmet peygamberi niye beddua ediyor? Ediyor yani. Ondan sonra en azından kıtelden iyi, yani savaştan daha iyi. Bunun üzerine onlar diyor öyle bir kıtlık yakaladı ki her şeyi kökünden kuruttu. Bütün bitkileri yok etti. Çünkü onlar en son mesela Müslümanlara böyle şey yapmışlardı, yani boykot uygulamışlardı. Biraz da onunla ilişkili yani olabilir bu. Ondan sonra her şeyi kökünden kuruttu. O derecedeki her çeşit hayvan derilerini, ölü hayvan etlerini hem de kokmuşlarını yediler. Yani onlardan biri gökyüzüne bakınca açıktan gözler duman görürdü diyor. Derken Ebu Süfyan diyor peygamberin yanına geldi de, ya Muhammed, sen Allah'a itaati ve hısımlara ilgiyi emredip duruyorsun. Kavmin ise helak oldu. Artık onlar için Allah'a dua et dedi. Yani şimdi bunlar çok önemli aslında ifadeler. Çünkü şimdi Ebu Süfyan o esnada Müslüman olmamış. Yani geliyor, yani peygamberden dua istiyor. Yani beddua etme bize diyor. Başımıza bunlar geldi diyor. Ondan sonra Yüce Allah da şöyle buyurdu: o halde semanın apaşka bir duman getireceği günü gözetle. Öyle bir duman ki insanları saracak. Bu pek yaman bir azaptır. Ey Rabbimiz, bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz iman edeceğiz. Onların için düşünüp ibret almak nerede? Kendilerine açıklayan bir Resul geldiği halde yine ondan yüz çevirdiler diye Duhan suresinden ayet-i kerime okuyor. Böyle bir hadisede yaşanmış oluyor. Başka bir bab: yağmursuz kaldıklarında insanların imamdan, yani yöneticiden, yani babu sualinas el imam el istiska iza kahatu, dua istemeleri. Ben diyor Abdullah İbni Ömer'i Ebu Talib'in şu şiirini mesel edinerek okuduğunu işittim. Bir şiir almış burada: hey babasız, ırz ve harimi himaye eden, kötü sözlü olmayıp kimseye de büyük yük teşkil etmeyen bir efendiyi bir kavmin terk etmesi nedir? O öyle bir seyyittir ki bembeyazdır, yüzüsü hürmetine bulutlardan yağmur istenir, yetimlerin yedircisi, dulların koruyucusudur. Bu herhalde Hazreti Peygamber'e yani atıf mı yapıyor bilmiyorum. Ömer bin Hamza şöyle dedi: peygamberin diyor Medine'de diyor minbere çıkıp yağmur duası yaptığını ve daha inmesine mahal kalmadan olukların gürül gürül coşup aktığını görünce, Resulullah'ın mübarek yüzüne baka baka o malum şairin ve Ebiyadun Yüsteska, yani bu şiiri işitti, hatırladım diyor, hatırlamışımdır diyor. Bu söz diyor Ebu Talib'in sözüdür diyor. Başka bir hadis: Ömer İbnül Hattab Hazreti Peygamber Abbas İbnül Abdül Muttalib'i vesile edinerek yağmur duası. Burası bu, şimdi bu çok enteresan. Şimdi diyor ki bana babam Abdullah İbnül Müsenna Sümame İbni Abdullah İbni Enes'ten, o da Enes İbni Malik'ten olmak üzere aktardı. Halk yağmursuz kalıp kıtlığa uğradıklarında Ömer İbnül Hattab Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas İbnül Abdülmuttalib'i vesile edinerek yağmur duası yapar ve duada, ya Allah, bizler peygamberimizi vesile edinerek senden niyazda bulunurduk da sen bize yağmur ihsan ederdin. Şimdi de peygamberimizin amcasını vesile edinerek senden niyaz ediyoruz, bize yağmur ihsan eyle derdi. Ravi Enes bu duanın akabinde kendilerine yağmur ihsan olunurdu demiştir. Yani şimdi birisini yağmura vesile edinmek ya da bir duada vesile edinmekle ilgili çok enteresan bir rivayet bu. Çünkü normalde hani onlar da hani mümin, muttaki insanlar ama böyle ve bilhassa Hazreti Peygamber'in hani ailesinden birisini edinmiş oluyorlar. Ben bu rivayet hani Abdullah İbni Abbas diye hatırlıyorum ama demek ki Abbas'mış yani amca, yani Peygamberimiz amcasıymış. Bu biraz da böyle hani Ehl-i Beyt konusuna bir atıf olarak düşünülebilir. Bazen de mesela hani sadece Peygamberimizin işte amcası, işte ailesi değil de mesela yoksullar, çaresizler, hastalar, çocuklar, yani daha böyle masum, yani hani münkesil kulüp olan yani kişiler, yani bunlar üzerinden hani böyle duada bulunulur, talepte bulunulur. Biraz da hani konu böyle bir tarafı da var. Babu tahvili rida fil istiska, yağmurda elbise şey, yağmur duasında elbisenin böyle ters giyilmesi. Şimdi Peygamberimiz diyor yağmur duası yaptı da elbisesini geriye döndürüp tersine çevirdi. Elbiseyi böyle tersinden giyiyor yani. Bu bir rivayet daha önce de geçti yani yukarıda.
Yine Peygamber Efendimiz diyor namaz gerçekti ve yağmur duası yaptı. Akabinde kıbleye yöneldi. Ridasını ters çevirdi. Bu kez ama duadan sonra yaptı. Ve iki rekat namaz kıldırdı. Yani namazı kılarken öyle yapmış oldu. Yağmur isteme duasını cami olan mescid içinde yapılması. Yani bir böyle camide yapılması. Yani illa dışarıya çıkmak gerekmiyor herhalde. Şimdi diyor ki bir kimse diyor cuma günü diyor Resulullah ayakta hutbe yaparken minberin karşısında bulunan bir kapıdan içeriye girdi ve bu daha

geçmişti. Yani çok ya Resulallah diyor, yani hayvanlarımız kırıldı diyor kuraklıktan. Hani bir dua yap. Peygamberimiz dua ediyor ve bir hafta boyunca yağmur yağıyor. Sonra tekrar geliyor. Yani ya Resulallah diyor, bu kez dışarı çıkamıyoruz. Peygamberimiz de civarımıza diye böyle bir zerafetle, nezaketle bir dua ediyor. Bu hadis gelmiş. Daha önce zikredilmiş idi. Dolayısıyla ona geçelim. Yağmur duasını kıbleye yönelmeksizin cuma hutbesi içinde yapılması bahsi. Aynı hadisi geliyor. Yani Peygamberimiz hani orada işte böyle dua etti. Dolayısıyla kıbleye dönerek yaptığı için. Minber üzerine yağmur isteme duası. Yine aynı hadisi tekrar zikrediyor. Burada daha çok şey. Enes dedi ki öbür cuma bu adam yahut bir başkası ayağa kalktı ve ya Resulullah bu yağmuru bizden çevirmesi için Allah'a dua et de bu yağmuru üzerimizden çevirsin dedi. Gelmişti yani. Üç kere tekrar ediyor. Yani aynı hadisi aynı yere zikrediyor. Ya Allah etrafımıza yığdır demiş oldu. Başka bir hadis. Yine aynı hadis geliyor. Yağmur isteme duası halinde cuma namazı ile yetinme kimse. Şimdi yani bu dua sadece orada yapıldı. Yani tekrar yapılmadı. Yani bir daha yapılmadı. Zaten o esnada yani biz diyor çıkmadan yağmur yağmaya başlamış idi. Ondan sonra bunun üzerine diyor Peygamberimiz diyor. Sonra bir daha geldi ve evler yıkıldı, yollar kesildi, hayvanlar helak oldu. Bunun üzerine diyor Peygamberimiz ya Allah tepelere, bayırlara, derelere ve ağaç bitecek yerlere de yağdır diye dua etti. Yani dışarıya, yani şehrin dışına diye dua etmiş oldu. Yağmur çokluğundan yollar kesildiğinde dua edilmesi babı. Aynı hadis tekrar geliyor. 5, bakın 4, 5, 6 galiba oldu bu. Bir geride bir daha zikretmiş idi. Efendim 10. bab, peygamber cuma günde yaptığı yağmur isteme duasında dış elbisesini tahvil etmedi. Ondan sonra çoluk çocuk bunun meşakkatini şikayetle arz etti. Bunun üzerine şimdi aynı hadis burada yine geliyor. Fakat burada hani peygamberimiz elbisesini değiştirmediği için konuyu böyle hani zikretmiş oluyor. 11. bab, halk kendilerine yağmur duası yapması için imama gidip şefaat istediklerini imam onları geri çevirmez yani şeye. Şimdi hayvanla aynı hadis geliyor derken o cumadan öteki cumaya kadar üzerimize yağmur yağdı diyor. Yani Peygamberimiz bu dua isteğini kabul etti yani. Bunu başka türlü yorumlamadı. Ondan sonra da yani ya Resulallah çok yağdı dedi. Yine ona mukabele etti. 12. bab, kuraklık sırasında müşrikler Müslümanlardan şefaat dilediklerinde. Bu da muhtemelen az önce geçen hani şeye olması lazım. Şimdi diyor ki ben İbni Mesud'a geldim. Şöyle dedi. Kureyş kavmi İslam'a girmekte geciktiler. Bunun üzerine peygamber onların aleyhine dua etti de bir kıtlık yakaladı ki helak oldular. Ölü hayvan eti yediler falan. Yukarıdaki hadis. Ondan sonra Ebu Süfyan geldi ve yani ya Muhammed sen akrabayla ilgilenmeyi emrederek geldin. Senin kavmin ise helak oluyor. Artık Allah'a dua et dedi. Resulullah veya İbni Mesud o halde semanın apaşık yukarıda okuduğumuz hadis-i şerifi burada tekrar ediyor. Dolayısıyla şimdi yani peygamberimiz hani bunun için dua etmiş oldu yani. 7 gün Resulullah dua yaptı ve onların yağmur ihsan olundu. 7 gün 7 gece adam akıllı ıslandılar. Ondan sonra halk yağmurun çokluğundan şikayet ettiler. Bunun üzerine Resulullah etrafımıza yağdı, üzerimize değil diye dua etti. Burada bir hadis sanki birbirine karışıyor gibi yani. Sonra Kureyş'te tekrar kafirliklerine döndüler. Bu dönüşlerinin cezası da Yüce Allah'ın şu kavlidir. İşte diyor. Buhari şöyle dedi. Bunlar birbirine karıştırıyor gibi. Evet, peki. Başka bir hadis. Bugün biraz böyle uzun okuyarak bu şeyi bitirelim biz hadisleri. Yağmur çok olduğunda havalene deme meselesi. Az önceki hadis-i şerifi burada tekrar ediyor. İşte yollarımız yıkıldı. Yani geliyor. Ya Resulullah hiç yağmur yok. İşte hayvanlarımız kırıldı diyor. Peygamberimiz dua ediyor ve yağmur yağıyor. Bir hafta sonra geliyor. Ya Resulullah diyor. Bu kez dışarı çıkamıyoruz. Hayvanlarımız telef oldu diyor. Peygamberimiz de civarımıza diye dua ediyor. Dolayısıyla şimdi hani birkaç tane hüküm çıkartıyor bundan. Yani adamın iki talebine göre de dua ediyor. Tabi bunlar aynı zamanda yani bir bakıma peygamberin mucizesi gibi. Yani böyle de müteala edilebilir. Başka bir hadis, yağmur isteme duasında ayakta dikilerek dua etme. Şimdi Abdü İbni Ensari yağmur duası için sahraya çıktı. Yanında Elbera ve bazı isimler vardı. Abdullah sahrada yağmur isteme duasını şöyle yaptı. Minber kurmaksızın cemaatle birlikte ayağa kalktı. İstiğfar ve dua etti. Sonra kıraati açıktan okuyarak iki rekat namaz kıldırdı. Bundan eza okutmadı. Kamet de yaptırmadı. Bu Abdullah İbni Yezid peygamberi gördü demiştir. Evet. Başka bir hadis-i şerif.
Abdullah İbni Zeyd el Mazini, ki o peygamberin sahabelerinden de şöyle haber vermiştir. Peygamber Efendimiz kendileri için yağmur isteme duası yapmak üzere insanları namazgaha çıkardı. Sahrada ayağa kalktı. Ayakta dikilerek Allah'a dua etti. Sonra kıble tarafına yöneldi. Üst elbisesini tahvil etti, yani yukarıdaki şey. Ve nihayet insanlara yağmur ihsan olundu. Yağmur duasını, yani namazında kıraat açıktan okuma. Bu mesela şu an konu biraz değişti, yani yukarıya kadar hep aynıydı. Burada biraz konu değişti şimdi. Peygamber Efendimiz yağmur isteme duası yapmak üzere namazgaha çıktı. Dua etmek üzere kıbleye yöneldi ve ridasını tahvil etti. Yani elbise tahvili meselesi şimdi bu, yani eski gelenekler tabii bütün ortadan kalkmıyor. Yani muhtemelen bu daha önceki geleneklerden gelen bir şey ve böyle bir fiziki bir şey yapmak. Yani mesela Peygamber Efendimiz'in bu tarz konulardaki bazı örneklerini hatırlıyoruz. Mesela Ebu Hureyre diyor ki cübbesini yaydı diyor, onu okudu diyor, katladı bana verdi diyor. Şimdi bu mesela biz şimdi böyle dua bilmiyoruz. Ya da şimdi bildiğimiz mesela böyle fiziki dua, yani daha doğrusu hal diliyle dua olarak mesela ne var insanın aklında? Diyelim ki mesela üflüyor. Mesela değil mi? Kendinize üflüyorsunuz filan, ellerinizi açıyorsunuz, üstünüze ellerinizi sürüyorsunuz vesaire filan. Böyle tekkelerden, tarikatlarda bu tarz şeyler oluyor. Bazen mesela okunmuş bir şey üzerinizden dökebilirsiniz vesaire. Bunların hepsi tabii hadislerde var. Dolayısıyla şimdi Peygamber Efendimiz biraz daha hani fiziksel olarak, yani böyle duaya iştirak eden bir takım fiiller yapıyor. Şimdi bu konu aslında geçmiş kültürlerle çok ilgili. Yani bunu tabii bugün yani hadisçiler veya hani başka kişiler bunu yeterince tartışmıyor olabilirler. Çünkü bizde böyle hani hadislerin yani önceki kültürle ilişkilerin kopması meselesi çok vurgulanıyor. Aslında bunu vurgulaması gerekmiyor. Çünkü netice itibariyle şimdi bu bir tecrübe ve o da neticede bir dini bilgiden geliyor, bir dini kaynaktan geliyor. Dolayısıyla şimdi hal diliyle, yani tercüme etmek meselesini, daha doğrusu hal diliyle bir şeyi yapmak meselesini bence iyi anlamak lazım. Yani lisanla yapılana hal diliyle eklenmek bu demek. Yani mesela tahvil-i rida, yani yağmur duasında elbisenin ters çevrilmesi bir hal dili meselesidir ve Peygamberimizin hadislerindeki bu hal dili örneklerini toplamak lazım. Çok önemli bir konudur bu. Yani İslam'ın daha diyelim ki hani teşbihi kültürlerle, geleneklerle ilişkisini kurmada burası çok önemli bir yer tutabilir. Şimdi Abdullah İbni Zeyd el-Mazini şöyle demiş. Peygamber yağmur isteme duası yapmak üzere namaz geldi. Bu, evet, okuduk. Ondan sonra diyor bu iki rekat içinde diyor kıraatı açıktan okudu. Tamam, namazı açıkta okuyormuş. Bayram namazlarında hani öyle. Efendim peygamber diyor yağmur duasına diyor sırtını insanlar nasıl çevirdi? Şimdi sahraya çıktığı gün diyor peygamberi gördüm. Ravi diyor ki diyor arkasını insanlara döndürüp dua etmek üzere kıbleye yöneldi. Sonra ridasını tahvil etti. İki rekat namaz kıldı. Ama kıraatı açıktan okudu. Yani tekrar aynı konu. Hazreti Peygamber diyor yağmur duası yapmış, ridasını kalbetmişti. Bunu tekrar vurguluyor. Yani bazen kalbetti diyor, bazen tahvil etti diyor. Bunlar çok vurgulanmış oluyor. Başka bir efendim şey. Peygamberimiz yağmur duası yapmak üzere sahra namazına, aynı hadis tekrar ediliyor. Ridasının sağ yanını sol yanı üzerine getirdi. Yani böyle bir üzerine getirdi. O da bir ters yani şey yapma meselesi. Şimdi diyor Peygamber Efendimiz diyor namaz kıldırmak üzere sahra namazgahına çıktı. Dua ettiğin, tabi sahra namazgahı niye var? Çünkü muhtemelen bu tarz dualarda ve yağmur duaları için yapılan bir iş, yani gidilen bir yer idi orası. Yani öyle bilinen bir yer. Dua ettiğinde de kıbleye yöneldi ve ridasını tahvil eyledi. Burada bazı rivayetle ilgili bilgiler verir ama biz onu okumayalım. Şimdi diyor ki Enes bin Malik'ten işittim, şöyle dedi diyor. Sahra ailesinden Arabi bir adam cuma günü Resulullah'a geldi ve ya Resulullah hayvan. Bu az önce okuduğumuz hadis-i şerif, tekrar ediyor burada. Başka bir hadis 21. bab. Yağmur isteme duasında imamın kendi elini yukarıya kaldırması. Peygamber Efendimiz diyor hiçbir duasında ellerini yukarıya kaldırmazdı. Yalnız yağmur isteme duası müstesna. Çünkü Peygamber Efendimiz bunda ellerini koltuk altlarını beyaz görünce. Tabii bu kaldırma meselesi, yani çok kaldırmak, yani elleri yani böyle yukarıya doğru yükseltmek anlamında. Yani yoksa Peygamber Efendimiz yani avuç ellerini açıyordu tabii. Ama yağmur duasında diyor koltukların altları gözükecek kadar, yani insan gözünde canlandırabiliyor. Böyle kaldırırdı. Şimdi sema yağmur yağdırdığında söylenecek olan söz. Peki yani şey oldu, ne olacak? Evke sayibin, yani yağmurdur dedi. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ise sahabe Yusuf sahabe dedi diyor. Şimdi Hazreti Ayşe Resulullah yağmur gördüğünde şöyle derdi. Allahümme sayyiben nafi'an. Yani ya Rabbi bize hayırlı yağmurlar. Yani nasıl, yani çünkü yağmur hani geliyor ama onun bir de hayırlı olması lazım. Yani rahmet olması lazım. Bazen fazla gelebilir, sıkıntı olabilir filan. Böyle dua edermiş. Başka bir bahis.
aynı hadis tekrar ediliyor. Yani bu hadis-i şerif herhalde bir 10 kere tekrar edildi burada. Enes bin Malik'ten gelen bu işte Resulullah zamanında insanlara bir kıtlık geldi. Cuma günü işte Resulullah diyor minberdeyken diyor. Arabinin biri geldi ve dedi bu tekrar edildi yani. 24. bab rüzgar estiğinde ne yapılır? Yani yağmur bir de rüzgar bahsi var. Şimdi şiddetli bir rüzgar estiğinde Resulullah'ın yüzünde bir endişe belli olurdu. Bu da çok enteresan bir konudur. Çünkü neden? Yani niçin endişe ediyor mesela? Çünkü Peygamberimiz bunu başka hadislerde söylüyor. Bilmem burada gelecek mi? Bazı toplumlar rüzgarla helak oldu. Yani dolayısıyla mesela rüzgarın ne getireceğini yani bilemeyiz. Dolayısıyla yani doğa karşısına, doğadaki hadiseleri yani Cenab-ı Hakk'ın tecellileri olarak gördüğü için Peygamber Efendimiz yani bazen böyle hani endişe edebiliyor. Yani hani ne olacak şimdi, nasıl hani olacak gibi böyle bir endişe ediyor. Bu da yani Peygamber Efendimiz'in hani, yani Allah'la Allah tasavvurunun hani bir parçası tabii. Şimdi şöyle diyor Hazreti Peygamber, bana sabah rüzgarıyla yardım edildi, At kavmi ise batı rüzgarıyla helak oldu. Sabah doğudan esen rüzgar gün doğumu, batıdan esen rüzgara da debur yani batı rüzgar deniyor. Kuzeyden esen rüzgara şimal, mukabil olan rüzgara da cenup deniyor. Dolayısıyla 4 ayrı rüzgar biçimi var. Peygamber yani doğudan esen yani mesela nefesi Rahman yani herhalde ona atıf yapıyor. Çünkü böyle de bir hadis-i şerif var. Başka bir hadis, zelzeller ve alametler hakkında denilenler. Yani peki bunu niye yani rüzgarla ilişkilendiriyor? Çünkü bu da bir doğa hadisesi gibi. Yani rüzgarlar nasılsa o da öyle, yağmur nasılsa o da öyle gibi. Yani semavi konuları anlattı. Şimdi arazi konulara giriyor gibi. Şimdi Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İlim kabzolunmadıkça, zelzeller çoğalmadıkça, zaman yaklaşmadıkça, fitneler meydan alıp galip gelmedikçe, öldürmek ve ancak öldürmekten ibaret olan her çoğalmadıkça, sizlerde mal pek çoğalıp sel gibi akıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Peygamberimizin kıyamet alametleri bahsinde zikretmiş olduğu bir hadis-i şerif bu. İlim kabzolacak yani alim kalmayacak. Yani çünkü buna ilgili hadis-i şerifler de var. Mesela ilim nasıl kabzolunur? Alimler ölünce yani alimler kalmaz ortalıkta. Böyle olur. Şimdi zelzeller çoğalır. Yani çok güzel. Yani yeryüzü hani yıkılmaya dönük yani yıkılmaya yüz tuttu gibi. Zaman yaklaşmadıkça, fitneler meydan alıp galip gelmedikçe. Yani fitne her konuda yani fitne yani taşkınlıklar, bozgunluklar galip geliyor. Yani işler hep daha kötüye gidiyor filan. Öldürme ve öldürmekten imanın her şey yani anarşi, terör vesaire bu tarz şeyler çoğalıyor. Ondan sonra mal çoğalıp sel gibi akıp bir de yani insanlar zenginleşecek yani hakikaten yani böyle hani insan böyle bugün bakınca biraz öyle de oluyor yani hakikaten zenginlik yani ortaya çıkıyor. Evet, kıyamet alametleri olarak bunlar. Şimdi Peygamber Efendimiz şöyle, Allahümme barik lena fi şamine ve yemenine. Evet, Allah Şam'ımızda ve Yemen'imizde bize bereket ihsan et buyurdu. Bazı kimseler vefin necdine, necdimizde de diye niyazda bulundular. Resulullah tekrar Allahümme barik lena fi şamine ve yemenine buyurdu. Onlar yine vefi necdine deyince şimdi bu enteresan, zelzeller ve fitneler işte oralardadır. Şeytanın karnı da orada çıkacaktır. Yani karnı yani şeytan çağı ya da hizbi ya da ümmeti de oralarda yani ortaya çıkacaktır. Şimdi bu yani bu tarz hadis-i şerifler hani Yemen, Şam filan yani bir dünya merkezi gibi düşünülüyor değil mi? Yani mesela Hicaz yani onun civarı Şam filan, Şam'la ilgili birçok konu var mesela Mehdi işte İsa, Hazreti İsa işte Deccal şey falan yani bu konular var. Yani sanki böyle hani bir Orta Doğu'da olup biten bir şey gibi yani hani böyle yorumlanıyor. Biz tabii yani bugün hani yani modern hani ilahiyatçılık bunları hep tevil etme tarafına gidiyoruz ama belki de o kadar tevil edilmemesi de gerekebilir. Ve Peygamber Efendimiz'in hani bu konulardaki hani yaklaşımını ve sözlerini, az yaklaşım demeyelim. Yani sözlerini biraz başka türlü ele almak lazım yani. Çok ciddi bir mesele gibi duruyor bunlar aslında. Ama burada yorum yapmamız zor ama hakikaten böyle bir merkez ve merkezin civarı yani dünyanın merkezi sanki burası yani Necdi dahil etmiyor, Şam ve şey Yemen'i dahil ediyor yani bir Şam Yemen mesela biraz şimdi bunu yazabilmek lazım hakikaten yani peygamber için coğrafya nedir yani hani böyle bazı çalışmalarda ve bazı hadislerde bakılıyor işte öyle Çin, Hindistan vesaire filan gibi zikrediliyor ama öyle değil yani işte Yemen, Şam yani hani burada yani düşünülüyor. Bazen mesela yani İslam'ın böyle evrenselliği meselesi yani zaman içerisinde mi oluşmuştur bu yoksa gerçekten İslam'ın içine var mıdır filan bunlar da hani ciddi bir problem, ciddi bir mesele ama bu dersin hani sınırlarını geçebilir bunlar. Şimdi başka bir hadis okuyorum.
okuyalım. Babu kavlillahi teala ve tec'aluna rizkakum, ve rızkınızı siz herhalde tekzibe mi kalkışırsınız? Vaka suresi. Ennekum tükezzibun. Kâli İbn Abbas şükrekum. İbn Abbas rızkakum yerine şükr kelimesini kullanmıştır diyor. Resulullah diyor Hudeybiye'de diyor geceleyin diyor yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namazdan çıkınca yüzünü cemaati döndürdü de bilir misiniz Rabbiniz ne buyurdu diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilir dedik diyor. Dedi ki diyor kullarımdan kimi bana mümin kimi kafir olarak sabaha ulaştı. Her kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana iman etmiş, yıldıza iman etmemiştir. Her kim de filan ve filan yıldızın nev'i yani batıp doğması ile üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o da bana iman etmemiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu. Bu daha önce de geçmişti bu hadis-i şerif. Burada tekrar ediliyor. Burada şimdi tabii yerini de öğrenmiş olduk yani. Daha önce konuşmuştuk bu hadis-i şerifi. Yani şimdi üzerine durmayalım. En nihayetinde işte 28. bab. Allah'tan başka hiçbir kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilmez. Babu la yedri meta yeci'ül mataru illallah. Ve kâle Ebu Hureyre annebi sallallahu aleyhi ve sellem hamsun la yalemune illallah. Evet. Şimdi Ebu Hureyre'den gelen rivayette Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. Beş şey var ki onlar Allah'tan başkası bilmez. Şimdi İbn Ömer diyor şöyle diyor. Resulullah şöyle buyurdu. Gaybın anahtarı beştir ki onlar Allah'tan başkası bilemez. Yarın ne olacağını hiçbir kimse bilemez. Rahim nerede olacak şeyi kimse bilemez. Hiçbir nefs yarın ne kazanacağını bilemez. Keza hiçbir nefs hangi arzda öleceğini bilemez. Hiçbir kimse de yağmurun ne zaman geleceğini bilemez. Şimdi bu Mugayyibat-ı Hamse olarak hani biliniyor. Yani yağmur duası hakkında böyle konuştuk ama netice itibariyle yağmur ne zaman yağacağını Allah bilir. Bu konu üzerine hani biraz böyle yazı yazmaya çalıştım ben. Mesela yazdığım yazı şuydu. Esas itibariyle bu konular yani bu beş konu kahinlerin bildiklerini iddia ettikleri konulardır. Yani kahinler bunlar bildiklerini düşünürler. Dolayısıyla kahinler yani bunun üzerine bir iktidar devşirirler. Binaenaleyh şimdi kahinlerin iktidar devşirdiği bu konuları din bilemeyeceğimizi söyleyerek kahinlerin iktidarını boşa çıkartıyor. Yani temel itibariyle bu ayet-i kerimeleri böyle düşünmek lazım. İki, bu ayet-i kerimeler aslında değişmedi. Yani daha doğrusu yani bugün mesela insanlar hani meteoroloji şu bu hani bir takım bilimlerle filan hani yağmurun ne zaman yağacağını biliyorlar gibi düşünülebilir ama aslında değişmedi. Bence ayet-i kerimeyi doğru okuduğumuzda yine ayet-i kerimeler aynıdır. Yani aynı hükmü ifade ediyor. Şimdi nedir bunlar? Esas itibariyle şimdi ayet-i kerime şunu söylüyor. Ekolojiyi bilemezsiniz yani ve yönetemezsiniz. Mesela bugün öyle mesela iklim krizleri var, şunlar var, bunlar var. Yani bunlar insanlar yönetemezler. Yani dolayısıyla bunun içerisinden çıkamazlar. Sonra mesela kişi ne zaman ölecek? Yani bunu zaten hani tıp vesaire bununla mücadele bunu bilemeyiz yani ne zaman ölecek? Yani kim, herkes bunu merak ediyor ama ne zaman ölecek? Yani umumi olarak bu bilinemez yani. Ölümü yönetemeyiz. İkinci konu. Ne kazanacağız? Bunu da yönetemiyoruz. Yani herkes yönetseydi bunu yani bu iflaslar, bu felaketler vesaire yaşanmazdı. Yani ekonomi nedir? Yani ekonominin ilkeleri nasıl yürüyor? Dünyadaki yani psikolojiye bağlı, sosyolojiye birçok şeye bağlı. Kıyamet ne zaman? Yani onu da bilemeyiz gibi. Yani böyle bunlar aslında genel ilkeler, genel prensipler. Ben burada bir değişim olduğu kanaatine değilim. Yani dolayısıyla yağmuru böyle biraz bir iklim sorunu gibi ele aldığımızda aynı şey geçerliliğini korumuş oluyor. Efendim Buhari'den okuyacağımız konular bu kadar. Önümüzdeki hafta inşallah Buhari'den devam etmek üzere. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim okuyacağız.

0: Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim Vav Radyo'dayız, Düşünce ve Hayat programında. Şimdi yeni bir sure okuyalım. Zariyat suresi. Yani öyle açtım, Zariyat suresi geldi. Suretü Zariyat Mekkiyetun ve hiye sittune aye. 60 ayet-i kerimedir, Mekke döneminde nazil olmuştur. Şimdi böyle hani Kur'an ilk başlangıcı, yani hani bu ayet-i kerimenin ve bu surenin başlangıcı böyle şey gibi ne diyelim, yani doğadaki hadiseleri anlatan, ama doğadaki hadiseleri değil aslında, doğadaki hadiselerin hadisi muhdisin fiilleri olduğunu, yani Cenab-ı Hakk'ın fiilleri olduğunu anlatan bir ifadeyle başlıyor. Nedir o? Ve zariyati zervan, tozutup savuranlara, fel hamilat vikran, ağırlık taşıyanlara, yani bir vikr, bir ağırlık taşıyanlara, yani neyi anlıyoruz? Yani değil mi? Yani ya toz, toprak işte uçuşuyor, rüzgarlar vesaire filan, böyle bir ağırlık taşıyorlar, vikran. Fel cariyat yusran, böyle kolayca yani akıp gidenlere, fel cariyat yusran. Fel mukassimat emran, yani işleri böyle taksim edenlere, yani böyle 4-5 ayet-i kerime söyledi. Böyle sanki böyle gizemli ifadeler, yani sırlı ifadeler gibi. Yani tam ne olduğunu hani anlamak zor, ama böyle kabaca baksak herhalde şöyle oluyor. Yani diyelim ki işte rüzgarlar işte tohumları taşıyor işte falan, yani dölleniyor, yani doğada böyle bir döllenme var vesaire falan. Ondan sonra o işte sular geliyor işte, yani doğa canlanıyor, yani doğa bereketleniyor filan. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor, tadat ediliyor. Neden tadat ediliyor? Çünkü bunlar aslında Allah'ın esmasının tecellileri. Yani kendiliğinden hani olan hani konular değil bunlar. Esas itibariyle bunlar aslında esmanın tecellileri, yani Cenab-ı Hakk'ın esmasının, isimlerinin tecellileri. Şimdi Müslümanlık, tabii Müslümanlık esas itibariyle doğa ile Allah arasında, Allah'ın kudreti arasında güçlü bir ilişki kurarak doğanın müstakil bir özne olarak düşünülmesini reddeder. Yani doğa müstakil bir özne değildir. Doğa güçlü bir özne değildir. Bir kişilik olan, yani güçlü, yani bağımsız bir özne değildir. Bu bakımdan şimdi doğada bir nedensellik yok. Doğada böyle bir bağımsız hareket yok. Doğa aslında esas itibariyle yani Allah'ın kudretinin, iradesinin tecelli ettiği bir yerdir. Yani bir alandır. Böyle düşünüyoruz. Yani daha doğrusu yani Müslümanlık meseleye böyle bakıyor. Bu bakımdan şimdi aslında doğadaki her

vesaire. Bunların hepsi la faile illahu ekseninde yani yorumlanıyor. Yani işin hani birinci noktası burası. İkinci bir konu olarak şunun üzerine durmak lazım. Şimdi burada bir yönüyle yani doğanın gücü boşaltılırken ikinci yönüyle de doğa aslında bir takdis eylemiyle kuşatılıyor. Yani doğa kıymet kazanıyor, doğa değer kazanıyor ve doğa aslında Allah'a bağlanıyor. Yani gördüğümüz her şey aslında Allah'ın kudretiyle ilişkili, Allah'ın kudretine dayalı. Dolayısıyla yani taşıyanlar, işte şey yapanlar, işte rüzgarlar, şunlar bunlar vesaire filan hep böyle Allah'ın kudretiyle yani ilişkili olarak yorumlanmış oluyor. Hani böyle değerlendiriliyor. Onun için mesela burada yine bir takdis vardır. Burada yine bir tebcil vardır. Yani doğanın bir kıymet kazanması, bir kudret kazanması meselesi vardır yani. Şimdi din ile özellikle Müslüman toplumda hani bilimlerin gelişmesi paralelinde en ciddi tartışmalardan bir tanesi, yani bilimler arasında en ciddi tartışmalardan bir tanesi bu nedensellik meselesiydi. Şimdi bilimler bilim yapabilmek için ve doğanın hadiselerini anlayabilmek için doğadaki hadiselerin bağımsız olduğunu ve doğadaki hadiselerin bir nedensellik üzere gerçekleştiğini iddia etmişlerdir. Yani böyle kabul etmişlerdir. Böyle kabul edince de yani doğadaki hadiseler böyle bir nedensellik üzerinde olduğu kabul edilince de o zaman yani artık buna müdahale yoktur. Yani doğa böyle saat, işleyen bir saat gibi, mekanik böyle bir yapı gibi. Yani sürekli nedensellik üzere hareket eder. Fakat bir de bu doğayla yani yeryüzündeki doğayla yani yeryüzüyle gökyüzü arasında bir ilişki kurarlar. Şimdi özellikle bu metafizikçi, mesai filozoflar dikkatlerini normal fiziksel dünyaya değil daha çok gökyüzüne çekerler. Yani gördüğümüz, içinde yaşadığımız yani arz küresine değil gökyüzüne çekerler ve gökyüzündeki hadiselerin, daha doğrusu gökyüzündeki varlıkların yeryüzündeki hadiseleri belirlediğini iddia ederler. Şimdi burası çok önemli bir noktadır. Yani gökyüzünün yeryüzünü belirlemesi meselesi çok önemli bir noktadır. Bugün açısından bunun tabii bir anlamı yok. Yani gökyüzündeki hadiselerin yeryüzünü belirlediği ve yeryüzüne bir şey verdiği. Yani bunun bir anlamı yok. Yani kimse bunu bugün böyle kabul etmiyor. Ama netice itibariyle klasik dünyada bu böyle mütalaa edilmiş, böyle değerlendirilmiş ve böyle düşünülmüştür. Onun için mesela klasik dünya yani bu modern düşünce, modern bilim öncesindeki dünya gökyüzü üzerinden bir nedensellik ve bir düzen, bir nizam fikri geliştirerek doğayı bu istikamette ele alıyor idi. Din ise bunu ilahi iradeye, ilahi kudrete bir sınır olarak görmüştür. Yani eğer biz doğayı bu şekilde mütalaa edersek, doğayı bu şekilde düşünürsek, din bunu bir Tanrı'nın kudretine, Allah'ın kudretine bir müdahale gibi mütalaa etmiş. Dolayısıyla şimdi insanın bu şeyden, yani bu böyle bir nedensellik içerisinde Allah'la ilişki kuramayacağı düşünülmüştür. Yani o zaman meseleyi bu minvalde düşünmek lazım. Şimdi din iki şey yaptı. Bir, yani burada hani yaptığı konuda iki şey yaptı. Bir, gökyüzü ile yeryüzü arasında gökyüzü lehinde olan dengeyi bozarak gökyüzü ile yeryüzünü eşitledi. Bu dini anlama sadedinde çok önemli bir konudur. Yani gökyüzü ile yeryüzünü eşitledi. Bu felsefenin ters çevrilmesidir. Yani felsefenin bütün iddiasının aslında zayıflatılması demektir. Çünkü felsefe gökyüzünün tebcili, takdisi üzere kuruluydu ve bu mukaddes olan alan ve varlıklar yeryüzünü yönetiyor idi. Yani şeydeki mesele bu. Halbuki din işte gökyüzünün sahibi Allah'tır, gökyüzünde olanlar işte size amade kılınmıştır vesaire gibi ayet-i kerimelerle gökyüzüyle yeryüzü arasındaki dengesizliği bozdu ve eşitledi. Yani bunların hepsi yaratılmıştır, hepsi müsahhardır, hepsi mahlukattır vesaire. Yani bu böyle söyledi. İkinci konu ise şimdi bunlar birbirine eşitlenince o zaman aradaki nedensellik bağı da yıkıldı. Nedensellik bağı da yıkıldı. Nedensellik bağının yıkılmasıyla aslında bir kaos ortaya çıktı. Çünkü nasıl hareket ediyor? Mesela gökyüzünde veya yeryüzünde hadiseler nasıl gerçekleşiyor? Mesela diyelim ki güneş nasıl doğuyor? Ya da mesela ay nasıl doğuyor? Mesela güneş dünyayı nasıl aydınlatıyor falan. Böyle birçok konu var. Ya da mesela yağmur nasıl yağıyor? Şimdi bu konularda birçok sorun, birçok problem ortaya çıktı. Şimdi bu sadette din evrenin düzenine güvenmek yerine Allah'a tevekkülü getirdi. Yani Allah'a tevekkülü getirdi. Dolayısıyla

Şimdi artık tevekkül, yani sadece böyle bir insanın kendi hayatıyla ilgili bir konu olmaktan çıkıyor. Dünya adına tevekkül, yani dünyadaki hadiseler adına tevekkül diye böyle bir daha üst bir kavrama dönüşmüş oluyor. Yani bunu hakikaten iyi anlamak lazım. Yani Müslümanlığı anlama bakımından bu konuyu iyi anlamak lazım. Dolayısıyla şimdi burada da bir nedenselliğin aşılması, nedenselliğin bozulması durumu söz konusu. Dedik ki ve zariyati zervan, o tozu tutup savuranlara, fel hamilatü vikran, böyle ağırlık taşıyanlara, yani değil mi, yani bir rüzgar taşırken bir ağırlık taşıyor, vikran. Fel cariyati yusran, böyle kolayca yani akıp gidenlere. Fel mukassimati emran, yani işi böyle bölüşenlere, bölüştürenlere. Ondan sonra yemin olsun ki innema tuaduna lesadık. Şimdi size vaat edilmiş olan bir şey var. Nedir o? Mesela işte ölüm gelecek ya da mesela kıyamet gelecek vesaire. Lesadık, yani bu kesin doğrudur. Yani muhakkak bu gerçekleşecek. Bu kesin doğrudur. İnnema tuaduna lesadık. Ve inne dine levakı. Şimdi bu din kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer ama bazen mesela bazen hakikaten din anlamında da kullanılıyor ama bazen böyle ceza günü, yani kıyamet günü anlamında da kullanılıyor. Ve inne dine levakı, muhakkak ki din, yani kıyamet günü gerçekleşecektir, yani bu hadise gerçekleşecektir diyor. O zaman şimdi iki tane ayet-i kerime hakkında, yani iki ayet-i kerime yukarıdaki ayet-i kerimelere dayandırılarak, yukarıdaki ayet-i kerimeler bir yemin olarak zikrediliyor. Yani şunlar şunlar şahittir ki, bunlar bunlar şahittir ki filan gerçekleşecektir. Ama nasıl şahittirler ya da yani burada tabii ilişkiyi kurmak lazım, yani irtibatı kurmak lazım. Benim kanaatime göre konu şöyle. Şimdi bir defa bu taşıyanlar, işte taksim edenler vesaire melekler, yani melaikeler. Çünkü din dünyadaki kudreti, dünyadaki gücü meleklere tahvil ediyor. Yani bunlar meleklerdir diyor. Dolayısıyla meleklere Allah bildirmiştir ya da melekler Allah'a, yani Allah'ın bu hükmüne şahittir gibi böyle bir anlam kazanıyor bir. İkincisi şöyle olabilir. Bunların varlığına atıf yapılarak, yani bütün bunlar boş yaratılmadı, bütün bunların fiillerinde bir anlam var, bütün bunların fiillerinde bir hikmet var, dolayısıyla bir kıymet var diye söyleyerek, bu kıymet aslında ölümle ya da ahiret hayatıyla birbirine bağlanmış oluyor. Yani dolayısıyla yani bu kadar şeyi yaratan Allah bunları abes yaratmadığına göre neticede bir kıyamet olması lazım gibi böyle bir noktaya bağlanmış oluyor. Yani böyle yorumlayabiliriz. O zaman şimdi bu iki ayet-i kerimeyi tekrar söyleyelim. İnnemâ tu'adûne le sâdık. Yani size vaat edilmiş olan neyse, bize ne vaat edildi? Yani öleceğiz, zaten onu biliyoruz. İkincisi kıyamet kopacak, tamam. İşte ondan sonra mesela yani insanlar muhasebe edilecek vesaire. Bu gerçekleşecek, yani le sâdık. Bu doğrudur yani. Yani ondan tereddüde gerek yok, bu sâdık. Ve ve inne dîne le vâkı. Yani oradaki bu ödüllendirme ya da cezalandırma, bu da gerçekleşecektir. Ama hani neye göre gerçekleşecektir? Yani acaba mesela amellerimize göre mi? Ya da başka bir şeye göre mi filan? Yani muhakkak gerçekleşecektir demiş oluyor. Devam edelim. وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْهُبُقِ اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ. Bu da çok enteresan bir ifade. Şimdi وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْهُبُقِ. Hübuk, düzgün yollar. Düzgün yolları olan göğe yemin olsun. Yani şimdi düzgün yolları ne demek? Demek yani gök bir yol, yani bir istikamet, bir istikametgah, yani bir kıble. Bunun düzgün yolları var ve yanlış yolları var diyelim. Yanlış yollarından işte şeytanlar gidiyor, onlar taşlanıyor oradan. Dolayısıyla düzgün yolları da var, yani buranın düzgün yolları da var. İnnekum lefi kavlin muhtelif. Siz böyle bir farklı farklı görüşlerdesiniz, yani kavli muhteliftesiniz, yani aynı şeyi söylemiyorsunuz, yani kafanız karışık. Biri bir şey söylüyor, öteki bir şey söylüyor filan. Şimdi bu hani ilk başta baktığınızda eğer diyelim ki Mekkelilere yönelik söylüyorsa, yani Hazreti Peygamber hakkında bir türlü karar veremiyorlar. Yani Peygamber ne yapıyor, ne ediyor filan. Yani bu konuda bir türlü karar veremiyorlar. Bir, yani buna işaret ediyor. Ama genel olarak da mesela hani insanlığa yönelik söylüyorsa bunu Cenab-ı Hak, burada da böyle bir durum ortaya çıkabilir. Yani insanlar bir türlü karar veremiyor, bir türlü kanaat getiremiyorlar. Yani böyle de yorumlanabilir. Dolayısıyla şimdi yani bunlar sadıktır, bunlar vakidir. Yani iki tane kelime kullanıyor, sıdk ve hani vaka diye iki kelime kullanıyor. Yani bunlar gerçekleşecektir, tamam. Ama siz bunun karşısında lefi kavlin muhtelif, yani çok çelişkili bir hüküm veriyorsunuz.
Dolayısıyla şimdi

Yani sizin durumunuz aslında bir açmazda, sizin durumunuz bir çıkmazda diyor. Kavlu muhtelif. Yufeku anhu men ufik. Ondan çevrilen kişi çevrilir. Yani bu hakikatten bundan yüz çevrilen kişi yani Allah dilediğini dalalete düşürür. Yani Allah dilediğini yani yoldan çıkartır yani anlamında. Yufeku anhu men ufike. Yani bu kendi gücüyle ya da kudretiyle olabilecek bir şey değil. Allah kimi yani murad ederse onu oradan çıkartır, onu oradan yüz çevirtir. Kutilel harrasun. Ellezinehum fi gamretin sahun. Şimdi haris yalancı anlamında kullanılıyor. Yalancıların canı çıksın. Yani kahrolsun o yalancıların canı çıksın. Kahrolsunlar. Ellezinehum fi gamretin sahun. Ne yaptıklarını bilmeden böyle gafil bir sarhoşluk içindedirler. Yani harras oluşları bu. Yani yalancılar yani illa yalan hani söylemiyorlar. Bir defa gaflet içindeler. Yani ne olup bittiğini bilmiyorlar, düşünmüyorlar, anlamıyorlar. Gafletin sahun. Yes'elune eyyâne yevmuddîn. Onlar bu kıyamet günü ne zaman diye sorup dururlar. Yevmehum alennâr yuftenûn. O gün onlar yani şimdi niye yalancılar veya niye soruyorlar? Sormalarının nedeni aslında bir istihza yani bir inanmama. Yani inanmadıkları için böyle sorup duruyorlar. Yani ne zaman işte kıyamet ne zaman, şu ne zaman, bu ne zaman diye böyle sorup duruyorlar. Halbuki dertleri bu değil yani konuları bu değil aslında. Dolayısıyla bunu sorup duruyorlar yani peygambere ne zaman yani. Halbuki Hazreti Peygamber şimdi kıyametten söz eder. Yani biraz da şundan herhalde kaynaklanıyor bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim dilini herhalde anlamıyorlar. Yani neyi anlamıyorlar? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı sanki böyle bir tek şey gibi yani mütala ediyor. İnsanlara konuşuyor. Ve neticede insanlar kıyamette toplanacaklar. Yani şimdi Allah bunu öyle anlatıyor ki yani sanki yarın olacakmış bir şey gibi. Halbuki Allah bakımından yani isterse 100.000 sene olsun, isterse 1.000.000 sene olsun neticede zaman aynı zamandır. Yani bir şey değişmiyor. Bundan dolayı şimdi insanlar sanki peygamber vaktini bildirdi yani işte filan ay veya işte birkaç sene sonra bu iş olacak gibi bu vaktini bildirdiği gibi böyle düşünüyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu kıyametle ilgili dinamik anlattım, bu güçlü anlattım. İnsanlarda böyle bir kanaat oluşturuyor. Biraz da bundan dolayı soruyorlar ve peygamberi buradan zorlamaya çalışıyorlar. Yani hani dedin gelmedi, olmadı vesaire filan gibi. Yani biraz da buradan hani meseleye yaklaşmış oluyorlar. Böyle değerlendirmek mümkün. Yani vahyin neticede bir dili var ve şimdi Peygamber Efendimiz için ya da mesela sahabe için bu mümkün. Yani mesela yarın da olabilir. Yani prensip olarak mümkün. Çünkü yarın olmayacağına dair bir garanti yok. Bugün için de öyledir. Mesela diyeyim ki yani yarın mesela dünyaya bir meteor çarpabilir. Yani bu mümkündür. Dolayısıyla şimdi dünya herhangi bir nedenle de yok olabilir. Yani şimdi burada böyle sanki böyle günü hakkında işte böyle kesin bir bilgin varmış gibi ya da dünya böyle ebediymiş, ezeliymiş gibi filan şey yapmak bu pek mantıklı değil yani. Pek yani uygun bir şey değil yani. Dolayısıyla böyle. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ. Evet. يَوْمَهُمْ عَلَنَّارْ يُفْتَنُونَ. Yani o gün zaten onlar ateşte böyle kıvranıp duracaklar. Yani niye bunu soruyorlar ki? Yani sanki niye soruyorlar? Çünkü inanmadıkları için. Yani alay ediyorlar, işte küçümsemeye çalışıyorlar vesaire. Yani böyle bakıyorlar. يَوْمَهُمْ عَلَنَّارْ يُفْتَنُونَ. زُوكُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. Şimdi onlara denilecek yani o gün. Azabı tadacaklar. Tadın bakalım yani bu azabı tadın bakalım. Siz daha önce böyle hemen gelsin diye acele edip durduğunuz azap bu. Niye öyle diyorlardı? Çünkü inanmıyorlardı. Yani alay ediyorlardı. İşte alay ettikleri çıka geldi diyor ayet-i kerime. Zûku. Bu zûku kelimesinin kullanması da tabii dikkat çekici Kur'an-ı Kerim'de. Tadınız yani azabı tatmak filan. Tabii dilde de hani kullanılabilir bir kelime bu. Ama biraz daha hani bir yönlü bakarsanız sanki böyle bir şey gibi, istihza gibi, yani insanları cezalandıran bir şey gibi. Bir yönlü bakarsanız, biraz daha derin düşünürseniz neticede o da insanlara bir haz verecek. Öyle de değerlendirilebilir yani. İnnel muttakine. Şimdi bu kadar şeyden sonra zaten daha cemalden söz eden, lütuflardan, inayetten söz eden ayet-i kerimelerin geleceği muhakkaktır ve onlardan başlıyor. Diyor ki innel muttakine fi cennatin ve uyun. Kuşkusuz muttaki olanlar, takva

sahipleri cennetlerin ve pınarların başında, yani hani böyle hani sular işte vesaire filan, yani daha böyle mutlu, daha böyle huzurlu, yani insan dünyada ve ahiretten sevebileceği bir şey derler. Yani cennetlerin içerisinde ve böyle sular akıyor vesaire, hani böyle bir yerde olacaklar muttakiler, takva sahipleri. اَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِن۪ينَ. Şimdi onlar Rablerinin kendilerine vermiş olduğu şeyleri alacaklar, lütufları, nimetleri alacaklar. اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِن۪ينَ. Şimdi bu da çok güzel bir ayet-i kerime. Yani zaten bundan önce de onlar muhsin idiler. Şimdi normalde muhsini hani iyilik yapıyorlardı diye düşünebiliriz. Yani gerçekten işte yeryüzünden yani Allah'a iman ediyorlardı. İşte işte takva sahibiydiler falan gibi. Hani böyle düşünmek mümkün ama aynı zamanda muhsini muhsan diye de düşünebiliriz. Yani zaten onlara dünyada da ihsanda bulunulmuş idi. Çünkü bir ayet-i kerimede diyor ki cennete gittiklerinde diyecekler ki Rabbimiz yani dünyada hani bize dünyada verilen burada verildi diyecekler. Dolayısıyla yani dünyada da hani bir iyilik var, dünyada da bir yani lütuf var onlara ki ahirette onun bir benzeri olmuş oluyor. Kanu qalilan min el-leyli ma yehcaun. Şimdi bu muhsinler, yani bu ihsan sahipleri geceliğin pek az uyurlar. Vay be. Of. Biz burada düştük. Şimdi geceliğin çok az uyurlar, yani gece vakitlerinde ibadet ederler. Yani insanların uykuya çekildiği vakitlerde onlar ibadet ederler. وَبِلْ أَسْحَارُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Seher vakitlerinde ise istiğfar ederler. Yani Rablerinden bağışlanma dilerler. Gufran dilerler. Gufran yani. Ondan sonra bağışlanma dilerler. وَفِي أَمْذَالِهِمْ حَقٌّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Onların mallarında mahrum olanlar için ve sail olanlar için haklar vardır. Dolayısıyla zekat verirler. Şimdi bu hak kelimesini iyi anlamak lazım. Bu Allah'ın belirlediği bir haktır. Yani dolayısıyla yani Allah malda bir hak belirlediği gibi esas itibariyle o malın da mülkünü kendine almıyor. Kendinindir. Yani kimsenin değil o. Allah nasıl tasarruf edeceklerini belirlemiş. Yani şu kısmı şunlar, bu kısmı böyle filan gibi belirlemiş. Dolayısıyla mülkiyet değişmiyor. Yani mülkiyet Allah'ındır. Bu değişmiyor. وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُوْقِن۪ينَ. Şimdi yeryüzünde de iman eden insanlar için birçok ayet vardır. Birçok delil vardır. Dolayısıyla yeryüzünü böyle bir şey gibi, bir ayet gibi okumak, yeryüzünü böyle bir delil gibi okumak, bu iman edenlerin bir işi olmuş oluyor. Yani her şey bir delil, her şey Allah'a giden bir delildir diyor. وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُوْقِن۪ينَ. وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ. Şimdi bu çok güzel. Yani dışarıda da içeride de. Yani ne sadece içeride ne sadece dışarıda. Şimdi içerideki dışarıyla dışarıdaki içeriyle dengeleniyor. Yani bunu iyi anlamak lazım. Dışarıdaki içeriyle içerideki dışarıyla. Sadece dışarıya baksak irtibat kuramayız. Sadece içeriye baksak sübjektizmden kurtulamayız. Yani sübjektif kalırız. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de deliller çift taraflıdır ve terazi çift tarafta kurulmuştur. Ve terazinin iki gözü vardır. İçerisi ve dışarısı. Bu içerisine ve dışarısına afak ve enfüs denilir. Yani dolayısıyla şimdi yani burada hem afak vardır hem de enfüs vardır. Yeryüzü burada afakı temsil eder. Nefisleriniz kısmı ise enfüsü temsil eder. Şimdi o fiyemsikum efela tubsirun. Peki basiretle görmüyor musunuz? Yani bu ikisini birlikte değerlendirip bir neticeye gitmiyor musunuz? Şimdi netice nedir? Netice esas itibariyle işte Allah'ın yaratıcı olduğu, dünyanın sonlu olduğu ya da mesela yukarıki ayet-i kerimelere bağlarsak bize vaat edilmiş olan meselenin, bir konunun gerçek olduğunu anlamış olmanız lazım. Yani basiretle düşünmek bu demek. Dolayısıyla şimdi yani yukarıyla burayı bağladığınızda yani iki tane konu yukarıda söylendi. Bir, dedi ki size vaat edilmiş olan şey sadıktır, yani gerçekte doğrudur. İki, dedi ki kıyamet günü de, yani oradaki hesaplaşma ve hesaplaşma demeyen de Allah'a hesap vermede gerçekleşecektir dedi. Şimdi bu iki cümleyi söyledi, yani yukarıda ayet-i kerime bu iki cümleyi söyledi. Şimdi burada diyor ki yani efela tubsirun, yani basiretle

0: bu neticeye ulaşmıyor musunuz? O zaman şimdi bir insan içinden ve dışından olan dünyayı bakarak, yani içindeki ve dışındaki dünyaya bakarak, yani ölümü, kıyameti, hesabı, kitabı vesaire, bunları neticelerini çıkartması gerekiyor. Yani dolayısıyla böyle büyük bir akılla meseleye bakması gerekiyor. Efendim, burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah buradan devam ederiz. Bugün biraz hadisi uzun okuduk. Dolayısıyla iki bölüm yapacağız. Divan-ı Kebir önümüzdeki hafta okuruz. Allah milletimize ve memleketimize zeval vermesin diye dua edelim. Allah Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e umumen rahmet eylesin diye dua edelim. Hastalara şifa, dertlilere deva versin. Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 26. Bölüm. Dönmem Yolumdan.
4: Söyleyin ey Kureyşliler, ne konuşmak istersiniz benimle?
5: Bak Ebu Talip, bildiğin gibi seni sever sayarız.
6: Sen benim abimsin, aynı kandanız. Muhammed de benim kanım. Ölen kardeşim Abdullah'ın oğlu.
7: Ama bil ki Ebu Talip, tüm Mekke, tüm Kureyş, hepimiz size çok kızgınız. Yeğenin Muhammed karşımıza yepyeni adetler çıkartıyor.
8: Dinle Ebu Talip, bu Muhammed konusu ciddiye bindi artık.
5: Kendisini Allah'ın yolladığını söylüyor.
8: Atalarımızın dinini, tanrılarını bırakıp Muhammed'in dinine mi girelim?
6: O zaman atamız Kusay'ın, Haşim'in kemikleri sızlamaz mı?
8: Muhammed tek tanrıya tapacaksa tapsın. Hira mağarasında istediği gibi dua etsin. Ama o öyle yapmıyor. Herkesi yoldan çıkartıyor.
5: Köleyle efendiyi, zenginle fakiri bir yere koyuyor. Tüm kabileler onun yüzünden zayıf düşecek. Bu olmaz. Kabul edemeyiz bunu.
7: Biz buraya senden yardım istemeye geldik Ebu Talip. Sen Haşim oğullarının liderisin. Kureyş'in önde gelenlerindensin.
8: Bizim için değerlisin sen Ebu Talip. Biz sana karşı öfke duymak, kin gütmek istemiyoruz.
5: Ama işler kontrolden çıkarsa o zaman ne olur bir düşün.
8: Sen bizi dinlersin Ebu Talip. Git ve bizden duyduklarını beyninde tartıp Muhammed'le konuş. Belki onu doğru yola getirirsin. O nasıl bizim insanlarımıza atalarımızın dinini bırakın der. Bu hakkı kendinde nasıl görür?
5: Sadece zayıfları değil, Kureyş'in en güçlülerini bile yoldan çıkardı. Ebu Bekir bile ona yandaş oldu. Muhammed bizi düşman etmesin, yoksa o kaybeder.
9: Muhammed benim yeğenim, ama onu oğlum gibi yetiştirdim. Hepiniz bilirsiniz, o iyi niyetli, sözünün eri biridir. Muhammed'le uğraşmayın.
5: Hayır Ebu Talip, Muhammed'le uğraşacağız. Ona uyup kendi tanrılarımızdan vazgeçip onun tanrılarına tapmayacağız.
8: Bak Ebu Talip, Muhammed bunu gizli saklı yürütse kimse kızmazdı. Ama o bu yolu seçmedi. Herkese duyuruyor, ulu orta vaazlar veriyor, tanrılarımıza ulu orta hakaret ediyor.
9: Anlıyorum sizi. Siz Kureyşliler için onunla konuşurum. Umarım aramızdaki derin aile bağı zarar görmez.
5: Onunla konuş ve onu vazgeçir Ebu Talip. Onu vazgeçir peygamberlik iddiasından. Bizden olan biriyle savaşmak istemeyiz.
7: Ona de ki Ebu Talip, bizden ne isterse ona veririz. Para, servet,

0: yeğenim, evladım, kardeşimin emaneti. İnsanlar benimle konuşmaya geldi. Yaptığın çağrıyla ilgili hesap sordular. Lütfen bizleri tehlikeye atma. Sırtıma büyük bir yük yükleme. Sana ne istersen verecekler. Büyük bir servet, para, mülk, şan, şöhret. Yeter ki peygamberlik iddiandan vazgeç. Yoksa seninle savaşacaklar. Büyük acılar çekilecek. Belki de seni öldürecekler Muhammed. Ne olur acını bana yaşatma.
1: Konuştun mu yeğeninle Ebu Talip?
2: Ne der Muhammed teklifimize?
3: Vazgeçecek mi peygamberlik iddiasından?
0: Konuştum. Ve yeğenim bana dedi ki, bu din Allah'ın razı olduğu dindir. Beni de insanlara doğru yolu göstermek için peygamber olarak görevlendiren odur.
1: Peki o kadar servete, verdiğimiz makam mevkiye ne dedi?
4: Ne diyecek? Elbette kabul etmiştir.
3: Paranın ve gücün açamayacağı kapı yoktur.
0: Muhammed'i siz diğer tanıdığınız insanlarla karıştırmayın.
1: Ne dedi yeğenin Ebu Talip? Ne dedi?
0: Bırakın verdikleri tüm serveti. Bir elime güneşi, diğer elime ayı verseler yine de yolumdan vazgeçmem diyor. Ve sizi de dinine çağırıyor. Müslüman olmaya, inanmaya çağırıyor.
1: Şunu herkes bilsin ki Muhammed benim en büyük düşmanımdır. Ya o ya ben öleceğim.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kasas Suresi 1-13. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız," diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Maide Suresi 6 ile 7. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin, teyennüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve onun başına gelenler şöyle haber verilmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı.

0: Ankebut Suresi 39.
1: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.
0: Kasas Suresi 38.
2: Firavun, ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum, dedi.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Mani' Celle Celalu, Celle Celalu. Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. Sen El-Mani'sin, men eden, engelleyensin. Kötü şeylere engel olan, gerçekleşmesine müsaade etmeyensin. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Kullarının üzerinde tam bir tasarrufa sahipsin. Her şeyden haberdar olan ve sebepler yaratarak musibetleri önleyensin. Kulların ne dilerse dilesin, yalnız senin dediğin olur. Senin vermediklerinde dahi birçok hikmet vardır. Sen kendisinden bir şey istenenlerin en zengini, en merhametlisi ve en cömertisin. Ey Allah'ım! Senin verdiklerine mani olacak, mani olduklarını da verecek kimse yoktur. Senin lütfettiğin şeye hiçbir şey engel olamaz. Bizlere senden gelecek her şeye razı olma gücü ver.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Otuzuncu cüz.

savunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar?

0: Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi?
1: Kalla seya'lemun thumme kalla seya'lemun.
0: Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler.
1: Elem nec'alil arda mihada vel cibale evtada.
0: Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknakum ezvaca.
0: Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık.
1: Ve cealna nevmekum sübata.
0: Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık.
1: Ve cealnel leyle libasen ve cealnen nehâra me'âşâ.
0: Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

0: meyhaneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta.
0: Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
1: يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Gök açılır ve kapı kapı olur.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

0: Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
1: La yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ.
0: Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar.

0: Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
1: İnnehum kanu la yercuna hisaba.
0: Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
1: Ve kezzebu bi ayatina kizzaba.
0: Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
1: Ve kulle şeyin ahsaynahu kitaba.
0: Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamiyle sayıp tespit ettik.
1: Fezûkû felen nezîdekum illâ azâbâ.
0: Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın, artık bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
1: La yesma'un fiha lagvan ve la kizzaba.
0: Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan.

Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

0: Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara.
1: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
0: Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ.
0: Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ.
0: O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır.
1: Ebsaruha khashi'a.
0: Onların gözleri korkuyla inecektir.
1: Yekuluna inna lamarduduna fil hafira.
0: Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz?
1: اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا.
0: Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?
1: قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرًا.
0: Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler.
1: فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Halbuki

0: Hani Rabbi ona Mukaddes Dua Vadisi'nde şöyle seslenmişti:
1: İzheb ila fir'auna innehu tava.
0: Hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
1: Fekul hel leke ila en tezekka.
0: Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin?
1: Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşâ.
0: Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın.

0: Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti.
1: فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى.
0: Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi.
1: فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْاُولَى.
0: Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
0: Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.
1: اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
0: Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
0: Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.
1: وَأَوْقَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا.
0: Ardından yeri düzenleyip döşedi.

ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

0: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

0: Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?
1: İlâ rabbike muntahâhâ.
0: Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir.

0: Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Abese ve tevella.
0: Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin? Belki de o arınacak.
1: اَوْ يَزَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.
1: اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Kendini muhtaç hissetmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne?

0: Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun.
1: Kellâ innehâ tezkire.
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür.
1: Femen şâe zekere.
0: Dileyen ondan öğüt alır.

0: şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfalardadır.
1: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ.
0: Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o.
1: مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.
0: Allah onu hangi şeyden yarattı?

Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi.

her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık.

Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

0: Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.
1: Vücuhun yevme izin müsfira.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar.
1: Dâhiketun müstebşira.
0: Gülerler, sevinirler.
1: Ve vücuhun yevme izin aleyha gabara.
0: O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler.
1: Terhequha katara.
0: Onları bir siyahlık bürür.
1: Ulaike humul keferatul fecara.
0: İşte onlar kafirlerdir. Günaha dalanlardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzeşşemsü kumirat.
0: Güneş dürüldüğü zaman.
1: Ve izen nücumun kederat.
0: Yıldızlar bulanıp söndüğü zaman.
1: Ve izel cibalu suyirat.
0: Dağlar yürütüldüğü zaman.
1: Ve izel işâru uttilet.
0: Gebe develer salıverildiği zaman.
1: Ve izel vuhuşu huşirat.
0: Yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
0: Denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
0: Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
0: Amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman.
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
0: Cehennem alevlendirildiği zaman.

0: andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara. Andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ.
0: Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir.

Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür.

0: Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzes-semâ'u taparat.
0: Gök yarıldığı zaman.
1: Ve izel-kevâkibu tesaret.
0: Yıldızlar saçıldığı zaman.
1: Ve izel-biharu fuccirat.
0: Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.

Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

Hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.

0: Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler.
1: Ve innel fuccara lefî cehîm.
0: Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler.

0: Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

0: O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler.
1: وَإِذَا كَانُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

0: Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?
1: Kalla inne kitabel fuccari lefî siccin.
0: Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir.

0: O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder.

0: Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der.
1: Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn.
0: Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

0: sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyyun'dadır.
1: Ve mâ edrâke mâ İlliyyun.
0: İlliyyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: Kitâbun merkûmun yeşhedühül mukarrabûn.
0: O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur.

Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün.

onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar.

0: Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı.
1: Ve izâ merû bihim yetegâmezûn.
0: Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı.
1: Ve izen kalabû ilâ ehlihimun kalabû fekihin.
0: Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı.

0: Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de müminler kafirlere gülerler.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Nasıl kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzâ's-semâ'un şakkat ve ezinet li rabbihâ ve hukkat ve izâ'l-ardu müddet ve elkat mâ fîhâ ve tehallet.
0: Gök yarıldı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman.
1: Ve ezinet li rabbiha ve hukkat.
0: Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur.

0: Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ
0: Kime kitabı sağından verilirse
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا
0: Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek.
1: وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Sevinçli olarak ailesine dönecektir.

0: Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
1: İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ.
0: Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi.
1: İnnehu zanne ellen yahûr.
0: Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
1: Bela inne rabbehu kâne bihi basîrâ.
0: Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.

0: Sen o.
1: Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki ayaki...
0: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا.
1: Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
0: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
0: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
1: Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
0: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
1: Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar.
0: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
1: Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
0: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele.

0: Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.

Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.

şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

0: İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.
1: İnne batşe rabbike leşedid.
0: Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir.
1: İnnehu huve yubdi'u ve yu'id.
0: Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.
1: Ve huvel gafurul vedud.
0: O çok bağışlayandır, çok sevendir.
1: Zul arşil mecidu fe'alun lima yurid.
0: Arşın sahibidir, şanı yüce olandır, dilediğini mutlaka yapandır.
1: Hel etâke hadîsul cunûd fir'aun ve semûd.
0: Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana gelmedi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

0: musunuz?
1: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır.

hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

0: İndi.
1: Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar.
0: İnnehu ala rac'ihi lekadir.
1: Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

0: Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir.
1: İnnehum yekidun keyden ve ekidu keyden.
0: Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
0: Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى.
0: Yüce Rabbinin adını tesbih et.
1: اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى.
0: O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.
1: وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى.
0: O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir.

0: yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış kel çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.
1: İlla ma şa'a Allah, innehu ya'lemul cehre ve ma yakhfa.
0: Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de.
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
0: Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse öğüt almaktan kaçınır. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Kad eflaha men tezekka ve zekere isme rabbihi fesalla. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.

0: Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir.
1: İnne hâzâ lefis suhufil ula, suhufi İbrahim ve Musa.
0: Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hel etâke hadîsul gâşiye.
0: Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
1: Vucuhun yevme izin haşi'a.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
1: Amiletun nasibetun tasla naran hamiye.
0: Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler.
1: Tüska min aynin aniye.
0: Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

0: Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır.
1: Vücuhun yevmeizin na'imetul lisa'iha râziye.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
1: Fî cennetin âliye.
0: Yüksek bir cennettedirler.
1: La tesma'u fîhâ lâgiye.
0: Orada hiçbir boş söz işitmezler.
1: Fîhâ aynun cariye.
0: Orada akan bir kaynak vardır.

0: Yoksa...
1: Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
0: Efela yanzuruna ilel ibli keyfe hulikat.
1: Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır?
0: Ve iles semai keyfe rufi'at.
1: Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir?
0: Ve ilel cibali keyfe nusibet.
1: Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir?
0: Ve ilel ardı keyfe sutihet.
1: Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır?

0: sayıtır.
1: Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
0: İlla men tevella ve kefere fe yuazzibuhullahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır.

0: Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır.
1: Hel fi zalike kasemun lizi hicr.
0: Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

0: Muhammed'e.
1: Ey Muhammed, Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti," der.

0: ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der.
1: Kalla bella tukrimun yetim.
0: Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz.
1: Ve la tahaddun ala ta'amil miskin.
0: Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

0: Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.
0: Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
0: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.

0: Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: beldeydi.
1: Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor.
0: اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٌ
1: Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

0: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi?
1: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ.
0: Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ.

O, tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

0: وارحمه أولئك أصحاب الميمنة.
1: Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
1: Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir.
0: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.
1: Güneşe ve onun aydınlığına andolsun.
0: وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا.
1: Onu izlediğinde aya andolsun.
0: وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا.
1: Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun.
0: وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا.
1: Onu bürüdüğünde geceye andolsun.
0: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
1: Göğe

0: biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَّاهَا.
0: Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı.
1: اِذْ اِنْبَعَثَ اَشْقَاهَا.
0: Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.

0: Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki
1: İnne sa'yekum leşetta.
0: Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

0: Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
0: Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez.
1: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى.
0: Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahirette, dünyada bizimdir.
1: فَاَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى.
0: Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
1: لَا يَصْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقَ الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
0: O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
0: Temizlemek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

0: Ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ve'l-duha ve'l-leyli izâ secâ.
0: Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki.
1: Mâ vedda'ke rabbuke ve mâ qalâ.
0: Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
0: Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
0: Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

0: Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.
0: Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
1: Ve vada'na anke vizrak ellezî enkaza zahrak.
0: Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
1: Ve rafa'na leke zikrak.
0: Senin şanını yükseltmedik mi?
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
0: Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul.
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
0: Sine ve Zeytun'a and olsun. Sina Dağı'na and olsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye and olsun ki
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ.
0: Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
0: Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

0: Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
0: Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?

0: Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı.
1: İkra ve rabbukel

Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.

0: Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.
1: İnne ila rabbikar ruc'a.
0: Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
1: Eraytellezî yenhâ abden izâ sallâ.
0: Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü?
1: Eraeyte in kâne alel hudâ ev emara bittekvâ.
0: Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa?
1: Eraeyte in kezzebe ve tevellâ.
0: Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse?
1: Elem ya'lem bi ennallâhe yara.
0: O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?

0: خاطئة.
1: Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız.
0: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ.
1: Hadi taraftarlarını çağırsın.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
1: Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İnna enzelnahu fi leyletil kadr.
1: Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin?
0: Leyletul kadr hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

0: Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi.
1: Resulüm min Allah yetlu suhufen mutahhara.
0: Bu delil tertemiz sayfaları okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
1: Fiha kutubun kayyime.
0: O sayfalarda dosdoğru hükümler vardır.

Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

0: من خشی ربه.
1: Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman.
1: يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
0: İşte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir.
1: يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ.
0: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.

0: kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
1: وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ.
0: Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
0: Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.

0: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Kâri'atü mel-Kâri'a.
0: Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
1: Ve mâ edrâke mel-Kâri'a.
0: Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

0: olmuş.
1: O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

0: İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ.
0: Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ.
0: Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı.
1: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, ileride bileceksiniz.
1: Kalla lev ta'lemun ilmel yakin.
0: Hayır, kesin olarak bir bilseniz.
1: Le teravunnel cehim.
0: Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz.
1: Sümme le teravunneha aynel yakin.
0: Yine

0: Andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vel asri innel insane lefî husr.
0: Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir.

0: بالصبر.
1: Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Veylül likulli humezetin lumeze.
1: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline.
0: يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ.
1: O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır.
0: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ.
1: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin?

0: Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
1: İnneha aleyhim sadetun fi amedin numeddede.
0: Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

0: Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Yusuf. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah,

0: Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı?
1: فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَت۪يمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ
0: İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
0: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar.

0: Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna a'taynakel kevser.
0: Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik.
1: Fesalli li rabbike venhar.
0: O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
1: İnne şâni'eke huvel ebtar.
0: Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kul ya eyyuhel kafirun.
0: De ki ey kafirler.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
1: Ve la entum a'budun ma.
0: Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

0: Mesud.
1: Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
0: Lekum dinukum veliyedin.
1: Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İza ca'a nasrullahi vel feth.
1: Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde.
0: Ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca.
1: Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde.
0: Fesebbih bihamdi rabbike vestağfir, innehu kâne tevvâbâ.
1: Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb.
1: Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu.
0: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab.
1: Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı.
0: Seyaslâ nâran zâte leheb.
1: O bir alevli ateşe girecektir.

0: odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kul huvallahu ehad.
0: De ki o Allah'tır, bir tektir.
1: Allahus samed.
0: Allah sameddir, her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir.
1: Ve lem yekun lehu kufuven ahad.
0: Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: hasad.
1: De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: De ki cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hatmi Şerif Duası. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan ulu Allah'ımız! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine bizi bağışla. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle. Ey Rahim olan Allah'ımız! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ımız! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım! Bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an-ı Kerim'le bize lütfet. Bizi şereflendir. Kur'an-ı

Kerim elbisesini bize giydir. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi cennetine koy. Onun hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman olan Allah'ımız! Ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Ya Rabbi, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, Sırat köprüsü üzerinde bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve kereminle tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Ey lütuf ve ihsan sahibi Allah'ım! Kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et, yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt, anne babamıza merhamet et ve bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah et, düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Yüce Kur'an hürmetine ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ettik. Sen ulaştır. Okuduğumuz bu Kur'an'ı gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin de ruhlarına hediye ettik. Sen ulaştır Allah'ım. Okumuş olduğumuz hatmi şeriften elde edilen sevabı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve onun yolundan giden tüm alimlerin ruhlarına ulaştır. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz hatmi şerefin sevabını hayatta olan veya vefat etmiş olan ana babamızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ya İlahi! Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf eyle. Canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine ulaştır. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi! Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırma ya Rabbi. Ey ihtiyaçları gideren, ey dualara icabet eden Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz hatmi şerifi kendi katında kabul eyle ve dualarımızı kabul et. Amin.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Âl-i İmrân Suresi 47 ila 54. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluverir dedi. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinize ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri

0: helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını sezince, Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler, biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız dediler. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: gibiyim. Namazımızda belki riya vardır, orucumuzda belki sum'a vardır, birileri duysun, işitsin, görsün diye yapıyoruz. Ya Rabbi zekatı verirken bazen gösteriş yapıyoruz. Ya Rabbi camiye giderken bazen görsünler diye gidiyoruz. Biz bilmiyoruz ama sen biliyorsun ya Rabbi. Kalbimizdeki nifaktan arındır bizi ya Rabbi. Kalbimizdeki kibirden arındır bizi ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kalbimizde senin hoşlanmadığın, razı olmadığın hangi duygular varsa tümünden sana dönüyoruz. Sana istiğfar ediyoruz. Bizleri temizle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 61-70. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerrelerden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Allah bir çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. O her bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Furkan Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Bakara Suresi 189 ila 196. Ayetler.

قل هي مواقيت للناس والحج.

رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي

في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa size saldırdığı gibi siz de onlara saldırın. Fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve benzer sebeplerle engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umre ile faydalanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Müddessir Suresi 1-31. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin. Kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık, onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir, ondan başkasına asla ilah demeyiz, yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi: madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler: ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlardır, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakkı yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekte kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. Kur'an-ı Kerim'deki tarifinle bizi müminler ancak kardeştirler şeklinde tanıttın ki bunun ne kadar şuurundayız, sanki bunu tam idrak edememişe benziyoruz. İlahi, kardeşlik ruhunu, kardeşlik hukukunu, kardeşlik ahlakını yeniden bize kazandıracak mümince, Müslümanca davranışlarımızı Kur'an ve sünnet ışığında belirleyerek ihya etmeye bizi muvaffak eyle ya Rab, muvaffak eyle ya Rab. Mümin kardeşliğinin gerektirdiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın El Muslim Ahul Muslim başlığıyla başlayan o ifadelerin arkasında bize yüklediği görevlerin de şuur ve idrakine ererek mümin kardeşliğine yakışan davranışlarımızı Kitab-ı Kerim'inden ve Resul-i Ekrem'in sünnetinden yeniden tanıyarak, anlayarak, kavrayarak gereğini hayatımızda, çevremizde, etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde fiiliyata dökmeye cümlemizi muvaffak eyle ya Rab, muvaffak eyle ya Rab. Kardeşliği bizi bozacak her türlü fitneden, fesattan, yalandan, kinden, iftiradan, gıybetten, dedikodudan, alay etmekten, insanların onurunu zedeleyecek davranışlara bulunmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rab, muhafaza eyle ya Rab. Ehli küfür batılda birleşmiş, hakkın karşısında kenetlenmiş iken hakka iman etmiş olan ve ümmetin idarecileri kısmını oluşturan, alimler kısmını oluşturan, fikir erbabı pozisyonunda fikrine, görüşüne müracaat edilen kalitede, seviyede olanlara da İslam ümmetinin içinde birliğin, kardeşliğin, dostluğun gerektirdiklerini yeniden hayat haline dönüştürmek için öncülük etmelerini, Kur'an ve sünnete sahip çıkmalarını nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Resulullah Efendimiz'i örnek alarak vazifelerini yerine getirmeye, Hulefai Raşidini örnek alarak görevlerini yerine getirmeye, kendilerini ve bütün idarecilerimizi muvaffak eyle ya Rab. Muvaffak eyle.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
3: Aşr-ı Şerif Okuyan Ahmet Kuzu Enam Suresi 159 ila 163. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazımda, diğer ibadetlerimde, yaşamamda, ölümümde, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an Allah kelamıdır.
4: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. İsra Suresi 70 ila 77. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun. Biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada körlük ettiyse, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. Onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. Eğer böyle yapabilselerdi, işte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin. İşte o zaman sana hayatın da ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. Seni o yerden, Mekke'den sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi, senin ardından orada pek az kalırlardı. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Enbiya Suresi 101 ila 108. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin ışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştı. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Zorlu. Saf Suresi 1-14. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm peygamberlerden olan İbrahim aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 258, 259 ve 260. ayetler.
3: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir, öldürür demiş, o da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona, inanmıyor musun deyince, hayır, inandım. Ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Bakara Suresi 153 ila 163. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme

0: konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbimiz ömrümüzün yoldaşı fedakar eşlerimizi, hanemizin bereketi masum yavrularımızı bize göz aydınlığı eyle. Onları hem bu dünyada hem de ahirette saadet vesilesi eyle. Bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önderler eyle Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini artırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, "Sizi bir kimse görüyor mu?" diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, "Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Dan-

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra da onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Zümer Suresi 38 ila 52. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah derler. De ki, peki söyleyin bakalım, Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya, eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül ederler. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı insanlar için, hak için, hak olarak indirdik. Kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin. Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye, ömürlerini sonuna kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese de düşünemiyor olsalar da mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz. Allah bir tek ilah olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları, ilahları anıldığında bakarsın sevinirler. De ki, ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da görülen alemi de bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadar da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır. Dünyada kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekte oldukları şey onları kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamamıştı. Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif, okuyan Doğan Temiz. Yunus Suresi 21-24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum ederdi. Çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak andolsun, eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle, bütün zinet ve güzel

0: güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceliğin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusu doğan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rad Suresi 3 ve 4. ayetler.
3: O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığı